Nurgun kişilerinin tunca kıtın bakan ermek hayvanı kesellik ya ki başka sebepler tüpeyelden ölüp gedidu. Meyli, siz onu kancılık yakış görüşünüzden kat'i nazar, bunun paydası.

0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlı uçula, yakşı misile. Etti geldi haberle programımızda anlı şalanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 20. günü, Peyşembe. Dihkalla kalendarı boyunca 7. ayının 8. günü.
2: Aval, bu kıtımkı programımızın asası mesmalarını tanıştırımız.
1: Şincan, başhoji Xi Jinping'nin buyum sözünün royunu ögünüp ızcılaştırıp, sağlamlıkını rakamlaştırış, akıllaştırışını bütün küçükten algı sürüp, davalaş mulazımıtı ıhtıdari ve seviyesini östürdü.
2: Aldınkı 20 yılda Şincan boyunca ködemden yukarı sanatı çıkırılgan pakız energiyelik tok 100 milyard kilovat saatten aştı.
1: Şincan, Guçun nayesigi caylaşkan diametri 110 metr kelidigan radyo teleskop türü de asasi gevdi kurulması ahırkı kuruluş baskışıgı kirdi.
2: Şincan'da kespi yardımcı vuraş 76.500 getip, her 1000 nüfusqa 3.141 kespi yardımcı vuraş doğru geldi.
1: Atınım rayon işsizlik soğurtu hakkını, iş oranını mukumlaştırış boyunca kaytırış siyasetini devamlaştırıp yolu koyudu.
2: Abdunum rayonunun 2026 yıllık bizning bayramımız Çeşi baştemlik medeniyetini emelde körsetiş ülge faaliyeti Kuçağı şehirde başlandı. Emdi haberle anlanla.
1: Emdi yeni ideye arkalık yeni musafege yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anı dişbirimiz. Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping pen teknikede yenilik yaratış neticeleri

0: aylandırış ve kullanışkı türtke bulup, umumi halk sağlamlığı işlerini rakamlaştırış, akıllaştırış kuruluşunu algı sürüş gerek deb takitledi. Şincan başlıcı Xi Jinping körüstüp bergen yöneliş boyunca amının razımallikini ölçem kılıp, sağlamlık işlerini rakamlaştırış, akıllaştırışını bütün küç bilen algı sürüp, kesbi pelladaki kemtüklük, aciz türlerini toluklap, küçeytip, her millet ammasını yakın etraftala tehimi kolaylık, tehimi del davalaş mulazimetinin behrimen kıldı. Şincan tibbi daşvesi karmakadaki birinci doktorhananın keselle meneğe üskünü ulaşını his kılış günü faaliyeti de yardımcı takımı maşina adem, meneğe arkalık tezgilinliğen ademsiz uçku, yel bilen hareketlendirdiğen pəlay, yakın infira kızıl nurluk meneğe fonksiyasi təsvir üskünüsü katarlıq, köpkül yeni teknika, yeni məhsulat, bir mi bir namayan kılınıp, yolun zəhimleniş karakterlik pəlaç, tutkaklık, Parkinson katarlıq keselliklerine girip bolganlığa yepyeni texniki layihası tüzüp berildi. Palaç bolğunuğa 2 yıldan aşkan Wangyang oy hiyalı arqılıq tunji qadamını bastı. O mundaq dedi. Oy hiyalım arqılıq putumni hareketlendirdim. Mangmığılı uzun bolğan idi. Baya meğişini bir qanç qetim oylasam putum haqiqatan midirildi. Şincan tibbi daşvesi karmakadaki birinci doktorhana bir yılın alıda. Gərbi Şimal rayonu boyunca tunci nervi taşkı kiselikler bölümü meneğe üskünü ulaş balnitsisi təsis kılgan idi. Bir yıldan bu yan doktorhana kelineki baylıqını Şincan tibbi daşvesi, Şincan daşvenin akıl hesaplaş usulu da tətqiq kılıp yaratış əvzəlliki bilen toluq birleştirip, yolunu zəhimlenip palaç bulup kalgan köplügen kiselinin bədəngi kirgüzülməydiğen üskünü arqılıq ornudun turuş, meniş ve put kolunu hareketlendiriş katarlıklarını oy hiyal arkalık tezgirlişini emelge aşırdı. Şincan tibbi daşvesi karmakadaki birinci doktorhana partiya komitetinin muamun şücesi, doktorhana başlığı Lokun mundaq dedi. Kırgüzüdüğün ve kırgüzmeydüğün şekilde meniğe üskünü ulaş teknikisini devlet doğru nazarat kılış başkuruş idarisi təsdiqlığan ikin kelinikide kolunumuz. Abdunum rayon yerken ahalı tarqaq ultraqlışı sebebinin kelip çıkan davallaş baylıqının tarqılışı təkşib olmaz meselesini rəqamlaştırış, akıllaştırış arqılıq həl qılış üçün süni əqil bilen davallaş, saqlaşını birləştiriş kuruluşunu, əməli qolunuş, tərəqi qıldırışı ilham veriş, türtki boluşunun 2026 yılıdın 2028 yılıqıcı bolğan yolu qoyuş layihasını oturgu qoyup, 2028 yılıqıcı diagnoz qoyuşqa akıl yardım veriş ve tibabette akıl tasvir çürüş, farklandırış teknikisini tütkül Atunum rayonundaki yezi bazarlık doktorhana, mahalle sahiye mulazimet merkezi de daimlik kullanışını işe aşırışını aydınlaştırdı. Bugünkü günde Şincan'ın köp cayı rakamlaştırış, akıllaştırışını emelge aşırdı. Diagnoz koyuş davalaşka, AI arkalık yardım veriş ve tasvir analiz kılıç teknikisinin türütküsü de Aksu şehri, Kuça şehri katarlık caylarının tasvir pilyonkisini akıl körüş sistemisi de akıl təşürüş bilen doktor analiz kılıp hüküm çıkırış birleştirilgen koş kapalet endisi şekillendi. Atunum raylıq Cungi doktorhanasının umurtqı taşqı keselikleri bölümü maşini adem ve 3D dayin teknikisinin paydalanıp köp sandiki operasiyanı mikro zəximlik operasiyasiga aylandırıp keselinin operasiyadan kin orun tutup yetiş vaxtını yerim aydın bir günge qısqartdı. Kesel can suymay mundaq dedi. 40 neçi minutta operasiya kılıp boldi. Yotam ve paçıqımın ağırıqı ətisla pəsiyip qaldı. Bək xuş boldum. Şincan rəqəmləşdiriş, akıllaştırış arqılıq asasını küçəytib, tədqiqat xarakterlik doktorxana, akıl davalaş, pən ötkülüge hücum kılış terək kılıngan rayon davalaş mərkizi kuruluşunu tezildib, davalaş mülazimeti iqtidarını aşırdı. Hazırgı qədər Şincanda dövlət dərəcəlik kelinikilik nuqtuluq məxsus bölümünün 55-i, Atunum rayon dərəcəlik kelinikilik nuqtuluq məxsus bölümünün 358-i, kökrək ağırqı, apopleksiya, jarohat, xatarlik, iğir kesili bar hamilidarla, tug'utlukla, buvaqlarni qutqizish davolash markazidan 592-si qurildi. Jaylarning murakkab va chigish kesalliklarni davolash nisbati va yo'lga qo'ygan yangi texnika, yangi tur yildan yilga ko'paydi. Avtonom rayonlik balalar doktorxonasining bu vaqtlardagi kasalliklarni tekshirish markazi gen metabolizm miya elektr oqimi ilmidan tarkib topgan ko'p nuqtalik texnika supsig'i tayinib 1,340,000 bu vaqtni birma bir tekshirib tug'ma kamtuklikni ko'p pan birlashib davolash yib xalqisi shakllantirdi. Avtonom rayonlik balalar doktorxonasi bu vaqtlarga diagnoz qo'yish davolash markazining muavin mudiri Nuriya Rajab mundaq dedi. Birma bir tekshirish sonliq ma'lumot ombiridan foydalanib fenil keton siyish kasalini davolash loyihasi tuzib Xinjiangdagi tadqiqot bo'shlig'ini to'ldirib bolalarning salomatligini tekshirish diagnoz qo'yish davolashdan keyin ahvol egallash qutqizish butun davriylik mudofaa sepi shakllantirdi Xinjiang pan texnika natijalarini xalq turmushi baxt saodatiga aylantirishni tezlatdi 2025 yili Xinjiang bo'yicha 410,000 ortiq kasalga yiroqdan kollektiv diagnoz qo'yildi. Aloqa to'ri doktorxonasidan 63 ta'sis qilinib, kasallarga 500,000 odam qitim mulozamat qilindi. Avtonom rayon bo'yicha tekshirish laboratoriya natijasi o'zaro e'tirof qilingan tur 370ga yetib, kasallarning 128 million yuan tekshirtish haqqi tejab qilindi. Bu yil kirgandan buyon Xinjiang ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot, davolash hamkorligidagi yangilik yaratish supsi barpo qilishni davomli tezlatib, davolash fan tadqiqot natijalarini klinikada qo'llanish, kasblashtirishni tezlatib, sihat sog'lomlik ishlarining ta'sir kuchi va ommaning e'tirof qilish darajasini uzluksiz oshirdi.
1: Stansimiz xabari Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyoz 80 ayning 18-chi kuni tushdan keyin Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhi yetkazildi va o'g'inildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan Avtonom rayonning 15-chi 5 yillik aloqador yirik planlari qarab chiqilib ma'qullandi. Xinjiang Uyghur Avtonom rayonining o'tobdi 100 berish xavfi yuqori o'rinlarning o'tmodobiya bexatarligini boshqurish belgilimisi qatorliklar muhokama qilindi. Yig'inda Xinjiang Uyghur Avtonom rayonining ayollar balalar taraqqiyoti 15-chi 5 yillik yirik plani, Xinjiang Uyghur Avtonom rayonining meyiblar kapolti va taraqqiyoti 15-chi 5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Jonghua millati o'rtaq gavdisi yig'ini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda cho'ntirib, obrazlik, ta'sirlik, unumlik bo'lishga davomli kuchayib, ayollar bolalarning bashni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirish. Er ayollar barobar bo'lishdek tub davlat siyosati va bolalarni oldingi o'ringa qo'yish prinsipida cho'ntirib, ayollar bolalarning sog'lomlik, bexatarlik, ma'rif, ish qo'rilishish, tadbir belgilash va boshqarish, oila, muhit, qonun qatorliq sohalarda texmo barobar asosiy ommaviy mulozamatga erishishni davomli kafolatlantirish. Meyiblar ijtimoiy kafolat saviyasini haqiqiy o'stirib, meyiblarni ish qo'rillashtirish 3 yillik harakatini sijil yo'lga qo'yib, meyiblarning ish qo'rilishi, egilik tiklashni qo'llash. Meyiblikning oldini olishni kuchaytirib, meyiblarning salomatligini asliga keltirishiga dal mulozamat qilish sharkitini yo'lga qo'yib, meyiblar yordamchi uskunalari mulozamat sistemasi barpo qilib, oilada holdan xabar olish, kunduzi oldan xabar olish, markazlik qobillik beqish, oldan xabar olish birlashtirilgan mulozamat sistemasini mukammallashtirish. Meyiblarning ma'naviy madaniyat turmushini beytib, to'solg'usiz muhit qurilishini olg'a surib, butkul jamiyat meyiblarni yo'laydigan, meyiblarga yordam beradigan yaxshi kayfiyat yaratish kerak. Yig'inda Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonining o'tobsi xavfi yuqori o'rinlarning o'tmodobiya bexatarligini boshqurish belgilimisi, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonining ommaviy o't o'chirish jumikini boshqurish chorasi muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Yaşangan kütünüş apparati, balılar parabollik apparati, egiz binalık oltrak rayon, doktorxana, pervish ornu qatarlık ot apti xavbi yuqru orullarga çın qadılıp, yakınki mezgilde devletimizde yüz bergen zor ot apti hadiyestin çoğunkur sabaq ilip, hizmet mesuliyetini çınıtıp, gevdilik xavb xatar, yoşurun xavbini çoğunkur birma bir tekşürüp ve tüzep, noktlıq sahalarda kanunsızgı zərbi beriş, kanunga xilapını tüzeş, hizmetini çın tutuş. Ommaviy o't o'chirish jumakini planlash, o'rnatish, ishlatish, asrash qatorli xizmatlarni kuchaytirib, o't o'chirish aslalaridagi xavf-xatar, yo'shirin xavfga hukm qilishni doimlik bir tutash planlab, ommaviy bexatarlikni qat'iy qo'g'dash kerak. Yig'inda Shenjong Uyg'ur avtonom rayonining zo'r xavf-xatar manbasini nazar

Stansımız muhbiri Dong Jiyun haber kıldı. 8-ci ayının 18-ci günü Sanji oblastının Guchon nayasiga jaylashgan diametri 110 metr keladigan radio teleskop türü

0: 6. növbetlik Şincan, Kaşgar, Otur Asya, Cenubi Asya Tavarları Soğudu Yermenkisi 8. ayının 18. günü ayaklaştı. Bu növbetlik Kaşgar Soğudu Yermenkisi dünyadaki 60 devlet ve rayondaki 40 milyon artık karhanını katnışıkı celep kıldı. Bu növbetlik Soğudu Yermenkisi de kölem derecesi umumizlik östürülüp, ilgirki nokul Otur Asya'daki Soğudigerle asas kılınan körgezmeyi katnışış endisi buzup taşlandı. Türkmenistan, Butan, Tunis, Estonya Katarlık 4 devletin sodigerleri tuncu kıtım körgezmeki katlaştı. Hem de Özbekistan, Pakistan, Tacikistan Katarlık devletlerdeki çigira sırtıdaki ela süpetlik setevili sodigerleri nuktuluk teklif kılındı. Soğudu Yermenkisi mezgilide katlamga türge ayrılgan 56 meydan ıhtısat soğudu faaliyeti ötküsüldü. Bu ceryanda meydan kıtım sani aldınkı nöbettikidin 70% köpeydi. Hem de ıhtısat soğudu cihette tekimi delcayda yukarı önümlük udullaştırış işe aşırıldı. Sıçvendin gelip Soğudu Yermenkisi'ye katlaşkan soğudigarı Jovin Chuan muhbirga Kaşgar Soğudu Yermenkisi'nin emeli yukarı önümlük ötküzülüp karhanalarının memleket sırtıda bazar içişiğe ela süpetlik supu hazırlap bergerlikini eğitip bundak dedi. Tanıştırış faaliyeti naiti tepsili hem emeli ötküzüldü. Yezi ilgilik mesulatlarımız naiti yakşı bolgaçka, yezi ilgilik mesulatlarını pişiklaş kespimizni, Otları Asya ya ki Avrupa bazarlarına yüzlendirişini tırışıp kolu keltürümüz. Kaşgar Soğudu Yermenkisi 2005 yılı tuncu nöbet ötküzülgendim bu yan. Yerlik ıhtısat Soğudu cihetki kengişiş körgezmesinin tedirici halda Otura Asya, Cenubi Asya, Otura Şarkı Avrupa'yı təsir körüstüdüğün rayon karakterlik halkara ıhtısat Soğudu katı merekisi aylandı. 2025 yılı gıçı, Kaşgar'ın Soğudu Tori dünyadaki 215 devlet ve rayonunu kaplap, Otura Asya, Garba Asya, Otura, Şarkı Avrupa bazarlarına yüzlengen eksport hayati küçü sicil kozgutulup, Şincan'ın sırtkı ecevetiştiki mühim köznikigi aylandı. Soğudu Yermenkisi supsinin türtküsü de yerlik has meriniyet icari etti. Özgüçü mesulatla üzlüksüz türde Şincan'ın halkara bazarına yüzlendirildi. Nurgun karxana hemkarlık yeni pürüstüge erişti. Xotan Qaşdişi Farfor Buyumları Çeklik Şirketinin mesuli Van Huafın mundaq dedi. Sırttin kelgen işki sodigarı bilen muda anamı hemkarlıkı hasıl kıldı. Kaşgar Soğudu Yermenkisi'den paydalanıp Xotan'nın meriniyet icadiyeti yeni hüner sanayi yeni mesulatlarını namayan kılımız.
1: Stansımız muhbiri Leo Kay haber kıladı. 80 ayının 17 günü 200 neç tonna şemmey kaçılangan X 8756 kitinlik nöbet poyiz Aksu Vokzal'dan kozgılıp Jöjan ülkesinin Jashin şerik yürüp getti. Bu Janubi Şinjan'da Şinjan'ın bibisini sırtkı toşuş boyunca soğuk saklap yen peti yetküzüş tonca tez nöbet poyizinin oğuşluk katnıgalıqının direk berdi. Jungu Tömür Yolu Ürümçi Darısı Grohi Çeklik Şirketi, Korlu Tömür Yol Eşya Obrotu Merkezi, Aksu Ticaret Bölümünün Direktörü Gofun, bu kitim Şimmey Toş'ta somk şekillik soğuk saklas sandıkının işletilip, turuşluk cahidi yürüştürüş, asraş ve yıraktan nazaret kılış, tezgildeştin ibaret koş kapalı sistemisinin paylanıp, soğuk saklas sandıkının temperatürsi, nemliki, orni, yürüşüş halıtı katlarlıklarını üzüldürmey, her vakit nazaret kılış, tezgildeştin işkaşırılgalıqı. Xeridarlarının yine yan telefon əpsinin paylanıp, malının orni, yük sandıqı temperaturisi, nemliki, üskünüdeki may miqtarı qatarlıq yürüşüş sallıq məlumatlarını ər vaqıt sürüştürəliydi qallıqı. Bunun da yeni evlərinin toşlu süptigi kapalatlı qılığılı buludu qallıqını tonuşturup ındaq dedi. Şimmeynin alaydaki karta 95.306 süpüsünün paylanıp, toşuş ihtiyacını müddetin burun məlum kılıp, soğuk saklaş yük sandıqı mənbəsini biriktirip, məxsus toşuş layihəsini tüzüp, eğir yük sandıqlarını esip kaçılaş ve kaçılaşkı təşkilləşini sicil əlalaşdırıp, bütün müsabili kaçılaş vaxtını 4 saat içinde kontrol kılıp, kaçılaş önümünü 20%'ın artıq östürdük. Hem de Şimmeyni şu günü kaçılaş, şu günü tarqıtış, bütün musabilik soğuk zancirlik toşunun üzülüp kalmasını şıkaşırıp, Canubi Şincan'ın özgüce yezili koşumcu məsulatlarını Çağıncan deltisi bazırgıcı kinayetişki küş koştu. Бұл қытымқы мақсус пойызны Джунгу Төмір Юлы Үрімчі Дарсы Сикро

0: çekli şirketi bilen Jongo Tömür Yol alaydı yük eşya obrotu pay çekli şirketi hemkarlaşıp yolga saldı. Jongo Tömür Yol alaydı yük eşya obrotu pay çekli şirketi Ürümçi Şöbsi Soğuk Zincirlik Eşya Obrotu bölümünün modir derecelik kesip becer götüsü bu Xaylon tonuşturup mındak dedi. Yezili koşumcu məhsullatlarını setiş ve setiviliş, orapkaçla şalqları bilen aldın udilişip, dekallarını soğuk saklı sandıqda bevası toşuş mulazmeti bilen təminləb, böyleki bölüb toşini, birli talon bilen toştiki, bütün musabilik mulazmet gözgertip, ən-ənbi böyleki bölüb toşuş eşya obrotu saklanıvatkan, köptere bilen udilişiş, mürekkep oluş, yukarı tövən halkının həmkarlışı, yeterlik bolmaslı qatarlıq meselelerini, ünümlük yalqılıp, xeridarlarını Tekmo hatırcan kıldık.
1: Stansımız haberi. Tünü gün dikkala kalendarı boyunca 7. ayının 7. günü. Devletimizin en-enevi bayramı Çişi bayramı. Atılım rayının 2026 yıllık bizden bayramımız Çişi baş temelik medenilikle emelde körüstüş ülgü paliyeti Kuça şehirde ıllıklık içinde başlandı. Faaliyet, muşup hayatta birli buluş, uzakça birbirine yar yülek buluş namlık başlanış usulü bilen başlandı. Arkadan oncup kız yigit cüngücü murasim kemi keyip tertip boyunca sahneye çıktı. Hem de Nekmenin'deki tamaşıbılarının ortak vahkıda kol tutuş murasimi, salam beriş murasimi katarlık en-enevi toy örp adet kaide yosullarını temkillik bilen tamamladı. Hizmetçiler kız yigitlerge öğleniş heti tarıktı berip, məxsus zakaz kılınan toy hetini soğuk kıldı. Yigit, yancı ve muhbirgi mündah dedi. Bu cüngücü kollektif toy murasımağı katnışıp, untulğusuz təsiratkı igi boldum. Murasım toyğusu intayın küşlük boldı. Mədəni toy örp adetini əməldi körüstüb, toy murasımını addi ötküzüşke başlamçılık bilen yetekləymən. Keyinki ömrümle ayalım bilen bile inak yaşap, bəxtlik aylık kuruşkı tırışımən. Faaliyette yine Çişi medeniyet boyunca penne umumlaştırış körgezmesi, ösün hat resim eserler körgezmesi hem kuşburak halta yumulak gelpögüş katarlık kol hüner boyumlarını his kılış türü tesis kılıngan bulup, ama bir yığına bir yiptin en-enevi hüner vellikini his kıldı. Kuça şehri ahalisi Şetin şu mundak dedi. Bu kıtımkı Çişi faaliyeti naiti kızgın ötküzülüp, yeniçi tuygu beğişledi. Naiti kızgın tuyguğu igip olduk. Biz yaşla Çişi faaliyeti münasifetlik mariniyet içki mezmurini hakiki düşendik. Ülgü faaliyeti, cüngücü kollektif toy murasimi ve halk örp adet bazarı arkalık mın yıllık Çiçao medeniyetini körgeli, iskılgeli, katnaş kılıp oluduğun haletki keltürüp, yaşlarını medeni, sağlam, akılanı öğleniş, muhabbetleşiş karışı turguzuşki yitekle, cunhuva münevver en-enevi medeniyetin icadiyi aylandırış, icadi terakki kıldırışkı türtkü boldu. Kuça şehirlik ayalar birleşmesi partiya grupsının şucisi, muavin reis Zhang Ying mundaq dedi. Yeni dövr medeniyelikini emelde körüstüş bazısının sıcıl yaxşı paydalanıp, en-enevi bayramlarının devir kımmetini üzüksüz qezip, mariniyet şençini çonkuru yıldız tartkuzup, mariniyet yezi isteyeli, yaxşı aile isteyeli, samimi halıq isteyelini yetildirip, Junhua münevver en-enevi mariniyetini üzüksüz davamlaştırıp, yepyeni hayati küçünü urgutumuz.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Beijing Liaoning'ı berip, Jonghua milleti ortak gevdisi eğini müstakemleş emeliyet paaliyetine katnaşkan, Janubi Şinjan'daki otur başlangıç mektepnin 100 okuğusu 8. ayının 18. günü Ürümçi Vokzal'dan yolu çıktı. Beijing, biz geldik. Bu kitimki paaliyetki katnaşkan 70 okuğucu Kızılsu Kırgız Abdonum Oblastının Uluqçat nahiyesinden bulup köpünsi dekkan çarvıcı ailelerinin balaları. Köpünsinin bu hatta tuncu kitim Irak seferge çıkışı. Uluqçat nahiyelik təcrübe otur mektibinin okuğucu Dilsu Yerhasan Ürümçüden Beijing'e katnaydıgan D-70 kitimlik poizgi çıkan ekin yan telefonunu çıkırıp toxtumay süratki tarttı. Olmaq bir mındaq dedi. Beijing kalbimde naiti terakki kılgan, naiti ilgar, şundaklı naiti mukaddes çay. Bu kitimki seferge naiti taqaza bulgan idim. Yol boyu körgen barlık güzel menzirlerini ailemdikile, dostlarım ve sabahtaşlarım bilen ortaklaşımın. Şinjan Soğudun İlgiri Sürüş Cemiyeti Partiya Grupsının esası, muavin başlığı Liu Tang, Bu yıl birinci ayda Janubi Şenjan'daki 30 otturup başlangıç mektep okuğusunu Beijing'e berip Jonghua milleti ortak kevdisi eğini müstakemleş emeliyet faaliyetige katnışışkı teşkilligenligi. Bu qetim yolga çıkan 70 okuğucunun emeliyet faaliyetinin işkenç türkemdeki katnaş kuşları işkenligini tonuşturup mındak dedi. Beijing'deki faaliyet mezgilde ularını Tiananmen Meydanı, Gugong Sarayı'nı Nak Meydan'da ziyaret kıldırımız. Her bir muzey, Pentekniki Sarayı'nı çökmüş şekilde yes kıldırımız. Liaoning, Penjin'e barganda koşmaklaşkan mektepler bilen birlikte kol tutuşuş faaliyetini kanat yaydırımız. Emeliyet faaliyeti arkalık vatanperverlik terbiyesi, milletler iştibaklıkı terbiyesini çoğunkuru kanat yaydırıp, Jonghua milleti ortak gevdisi eğini, Şinjan'daki er millet yaşları ösmürlerinin kalbinin çoğunkuru katlımını yıldız tartkızımız.
1: Endi kıskı haberle anlatımız. Bu yılın aldığı 7 ayında Şinjan'ın tez yetkizüş kesb miktarı cemi 360 milyon parça orundulup, bultırkı şu mezgildekidin 20%'den köprek aşkan.
0: Taobao supsinin 10 milyard yıllık yardım pulu boyunca işlep çıkırılgan cayının mənbəsini sürüştürüş bəsli, Qashqarının yaxşı məhsulatları başlayımsızdiki pahaliydi, 8 cayının 18 günü Qashqarı Qadimi şəhərdə ötküzüldü. Bulut terminalda bebası körüstüş arqılıq Qashqarının əla süpətlik yez iyili xas məhsulatları və Qadimi şəhərinin özgüce adım yet mənzirisi hər tərəplimi namayın qılınıb, Qashqarının əla süpətlik məhsulatlarının Şinjandan çıxışıqa bütün məmlikətli bazar tepişiqi küş qoşuldu.
1: 2026 yıllık 2. növetlik Cungu Kazakistan yerlikle ara yaşla ösmürle ten terbiye almaştırış heptelike faaliyetinin başlanış murasimi 8. ayının 19. günü Alatau Merkezi Basketbol Sarayı'da ötküzüldü. Faaliyette tiktak top, pay top, basketbol, boks katarlık maharet türleri tesis kılınan olup 8. ayının 21. günü gece devamlaşıdı.
0: Әмді Абдоным райондегі 16 шәһәрінің хабарайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба бұлытлық, температура 19-28 Celsius градус күші. Алтайда азырақ ямғыр еғіп кейін отырғалды ямғыр еғіду, температура 12-26 Celsius градус күші. Чөчекті хаба бұлытлық азырақ ямғыр еғіду, температура 16-32 Celsius градус күші. Ғылжыда азырақ ямғыр еғіду, температура 18-32 Celsius градус күші. Бортлада азырақ ямғыр еғіп кейін хаба ежіледі, температура 17-30 Celsius градус күші. Қармайда хаба бұлытылып азырақ ямғыр еғіді, температура 19-29 Celsius градус күші. Күйтінді азырақ ямғыр еғіді, температура 18-33 Celsius градус күші. Шиханзда хаба бұлытылып, температура 16-30 Celsius градус күші. Санжыда хаба бұлытылып, температура 17-31 Celsius градус күші. Құмылда хаба бұлытылып азырақ ямғыр яғыды, температура 21-35 Celsius градус күші. Тұрпанда хаба бұлытылып азырақ ямғыр яғыды, температура 26-41 Celsius градус күші. Көрілді хаба бұлытылып, температура 20-34 Celsius градус күші. Ақсуда хаба бұлытылып азырақ ямғыр яғыды, температура 20-31 Celsius градус күші. Атышта хаба бұлытылып, температура 21-35 Celsius градус күші. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsius градус küçə. Xotanda hava uçuq bulub, keyin bulutlanadı, temperatura 23-31 Celsius градус küçə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 19-28 Celsius градус küçə buludu. Hörmətli radio anlıqocular, Şinjan radio televiziya stansiyasının ətdigərlik xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdik. Bu qitimki programımızdan tərcümaları Mikray Osman, İlmi Nuri İsamidin, Van Suci, Muarir Mədinə Mərdan, Qeyni Qadır, Məsul Muarir Zulxumar Qurban, Dektorları Əxmətcan Abdikirən bilən Sülbiyə Məxmud. Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətdiyəli xəbərlə proqramısını anlığının lağı rəhmət. Sılu Şatın abonçılar terminalını çürsünüz, texmə köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: قەدىرلىك دوستلار، كونا ئۆي جاھازلىرىنى بىر تەرەپ قىلىش نېمە ئۈچۈن شۇنچە تەس؟ مۇخبىرىمىز نۇزگۈل ئىمىر بۇ ۋاقتى خەۋەر بېرىدۇ.
1: Kereksiz konu öy cihazları, aile elektrik saymaları oturak rayonlardaki çoğun ehletlerine tevab bulup ahalla halıganca kalaymıkan taşısı bulmaydı. Ehletin türüge ayrı iş tekilini atkan hazırlıklı vaxtta çoğun ehletlerin kandak bir taraf kılış kıyın mesele gaylandı. Alakıda sağlık malumatlarına saslanganda çoğun ehletlerinin umum miktarı şehir turmuş ehletleri umum miktarının tahminen 1%'den 10%'lice boğan kısmını yegelleydiken, köp kısmı kereksiz buyumlarının yığılı sistemisinin sırtıdıkken, 2010 yılı Turalgu ve Şehir Yazı Kuruluşu Ministeri ilan kılgan çoğun ehletlerini yığış ve paydınlanış teknik talebi, devletimizden çoğun ehletlerini bir taraf kılış doğrusuzdaki tuncu məxsus belirlemesi. Lekin növette yerli akıratlılık iyiye devlet katlamadaki başkuruş çağrısı kemçil. Gerçi Nurgun Celada izniş bozsun mu, lekin bütün memleket katlamında çoğun ehletlerini yığış, toşuş, bir taraf kılış katarlık alıqlığa karta inek mesuliyet dairesi ve kilitlaştırış talebi kemçil. Növette çoğun ehletlerini başkuruşta köpüncüsü şehir turmuş ehletlerini başkuruştan paydalanıldı. Lekin çoğun konu neresiyle adetki turmuş ehletleri bilen roşan parıqlanıldı. Mesela onu bir taraf kılış için otura çoğun tipteki transport avtomobilleri buluşu, bir kadar çoğun döyülmüş ornu buluşu, yine toşuş ve çoğuş emgek güçlerini masajdırış gerek. En ahırda yine amal kılıp yığılınan buyumlarını payda kaylandırış gerek. Her bir kademdeki yürüyüşlaştırışını yine mükemmelleştirişi doğru geldi. Lekin kademi kadem ilgilegende bir taraf kılış hakkının tüven emesli ni körü bağlı buldu. Başkuruş ideyası adetki ahlatlar bilan arlaşıp ketken bulup, yani kişilerden bir taraf kılış hakkını arlaştırıp, ahlat toş şakı ve bir taraf kılış hakkını tapşırıp buldum. Çoğun ahlatlarını bir taraf kılışka tekrar ahlat ölümüze mi buldu deyip karşını getirip çıkırdı. Şuna ahlat ölüş yine yeterlik emez. Ondaqda kona öy cihazları en ahire kayargı bardı. Kona öy cihazlarını yığdığan lavcı olmundaq dedi. Bu kesip karmakta yaxşı soğudak göründü. Emliyette paydası bolsa nait az. Eğer yığılımgan kona buyumda setilmay qalsa ziyan tartıdığan gap. Pekat öy igilirden 50 yuyandın 200 yuyan geçip olgan bir tırapkı şakın ağıl buldu. Şenşi Ölkülük İjtimai Pelle Akademiyası'nın doktori Min Jingjin mundaq dedi. İlimizden çoğun ahlat yıllık miktarı 11 milyon tonudun açtı. Bunun da öy cihazları asas geldiğini geldiydi. Onun zeyni körünerlik. Birikme materyalinin parçalanışına net 100 yıl getirdi. Yani kümüş ya ki köydürüş bulunuşunu getirip çıkırdı. Öy cihazlarından 90% materyalini yığılışkı buldu. Ama paydalış nisbeti olsa 30% gibi yetmeydi. İstimal derecesi özgendiyken konu buyumlarının məhsulat miktarı zaştı. Ama yığılış sistemisi nisbeten arkada kalan. Konu öy cihazlarını bertaraf kılışının tespit oluş mənbəsi yığılış sistemisi mükemmelemez. Aldı uçunun yığılış, otur uçunu götkeş, ahırkı uçunun paydalışının mükemmel zancır kemçil. Nöbette konu öy cihazlarının yığılış İşte asaslığı yek ticaretçiler ve küçük tipteki karxalla asası güç, çeçilangu kılaymıqan naçar buluş meselesi mevcut. Yek ticaretçiler fakat yukarı kıymetteki öy cihazlarını seti aldı. Kıymeti tüverekleri bilen hiç kimden karı bulmaydı. Karxanın tanırıqı yukarı paydası tüven bu sebebden bu işe kırışını kalmaydı. Bu zor miktardaki konu öy cihazlarından aldığan adam bulmaslıq. Taşlıqlı bulmaslıq tek yaman süpettik ayınlaşıqa pitip kılışını kettirip çıkırdı. Elektrik saymaları Abdülmül Katarlıq sahalak okşamaydığını, çoğun tipteki öy cihazlarını yenge almaştırış, yötkeş kıyım buluş, bir taraf kılış kıyım buluş, yığılıp paydalanış koşulun kıymeti tüven buluş meselesi düşkemekte. Öydeki konurgan istimal buyumlarını yığız almaştırış gerek, ama zadi nelge apırıp almaştırış gerek. Hazır bunun gayet yine kandak aktif izlişler var. Öy cihazlarını yığılı şirketinden mesulü Cumin Şeng mundak dedi. Bizning aqlishimiz asosligi 3 chon bo'lakni tashkil qildi. Birinchisi ishchilarning yutgash haqqi va chuvish haqqi, ikkinchisi kira haqqi, yana axlat bo'limi bor. Biz xeyrdalardan 200 yil atrofida haq qilamiz. O'xshamagan rayonlarda joylarning to'shi tanarxi, odam kuchi tanarxining farqi bor. Shunga bahodami farq bor. Undaqda bu kasbning taraqqiyotiga to'sqinlik qo'yotgan bu masalani qanday bartaraf qilish kerak? Jungo o'y jazdiri jamiyatining muavin kengash boshlig'i qo'shimcha bosh kotibi Tuji mundaq dedi. Biz sup orqali bu masalani hal qilish jihatida izlanishimiz kerak. Ya'ni bir tutash bo'lgan butun kasb zanjirini o'z ichiga olgan yig'ilgan supni barpo qilishimiz kerak. O'y jazdirini yig'ilib qaytib foydalanishda qanday mukammal zanjir hosil qilib bo'ldi? Soda ministerliği katarlık 9 tarmağının konu aylıktır saymaları. Öy cihazları katarlık asili baylıqlarının yığılış sistemisini mükemmeliş doğrusu ki uxturuşta mulla oturu koyulgan. Yığılış doğrunu planlap uğurlaştırışını mükemmeliştiriş gerek. Çoğun öy cihazlarının bir taraf kılış kıyım buluş meselesi karta bazı rayonlarda aldın yolu koyuş, aldın sınaklış usulları barlıq geldi. Məldin koçlağıca, andın rayon nailəgici boğan 3 derecelik yığılış doğru bərpa kılınmaqda. Mütəxəssislər mundaq deyib qarıdı. İqtisadi icma işlərinin tez tərəqqiləşi və şəhərləşmənin tez ilgir sürülüşü gəlişib, ailənin istimal adeti, turalğı şəraiti da tez özgürüş buvatıdı. Çoğun öy cihazlarının yığılış məsələsi mi yığınqı bir neçə yılda tədirci gəlblənməkdə. Gərçə umumi uğurlaşdırış və plan digəndək mükəmməl bulmuşsun mu, ləkin hər qaysı rəblə

0: Qadirlik dostlar, tavarının əsli mənbəsini sürüşdürüş kodunu üçürüb etiş qalaymıqancılığı istimalçıların hüquq mənbətiga ziyan yetkizməkdə. Muxbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu vaxt xəbər verirdi.
1: Tordun mal sitib alğanda nurgun istimalçılar tövən bahalıq alaydı biletlərə yoluqdu. Bu tavarların sırtqı görünüşü bilən muntizim yoldaki tavarlar anç köp parqlanıp getməkdi. Fəqat oralma qutusdik tavarlarının mənbəsini təkşürüş numarı sünni aldı qırıp çıxır etilgən buldu. Sodgarlarının köpincisi bu ahvalga ölçemlik layık masulat bilen mal seti veliş, numarını kırıp tekşürüştün özünü kaçırış diyen bahanı kılıp adli düşenci verirdi. Norgun istimalçılar ölçemge layık masulat bolsa işil çıkı təsir yetmeydi o dediğen ruhi alet bilen zakas çürgen bolsa mı? Lekin bunun bir katlar alayda hem galiti yollar arkalık sürüştürüş numarını cijiviç bulup da kalmay, belki hükümet tarafından rasyalıqanın tekşürüş, sistinkin küspet mülazimeti, Meselesi bar mahsulatlarını kaytırıp geliş katarlık istimalçıların hukuk menfaatiki kapalı tıkılıdığan böyle yürüyüş ispatlarının naayt pakizu yüvetkirlikini iskıldıgalları naayt az. Ölçemki uygun mahsulat diyiviliş nurgun tordukkallarının daimlik mahsulatı kaylandığında bu hıl salayet uçuru uçuru etilgen tavar istimalçılarının bahaper küçün pultolojiki erzimdu. Bu erzem mahsulatlar sizden kiyinki evarçılıklarını kayırıp koyup setilişinizde erzimdu. Karmışık erizgiliş süpsüda bu hıl kod kırış digen açıklık söz bilen izdigende 100'dan artık alaqdar ərizni görgülü buludu. Cəcanlıq Wuhan'ın məlum elektronik sodu subsidiyadan bir xil çaçıyış məhsulat seti olgan. Malını tapşırı olgan deken oralmadaki tavar mənbəsinin təkşürüş numarının qırıb çıxırı etilgəliğini, məhsulatının rasyalqalığını pərq etkili bulmaydı qalığını bayqıqan. Muxbir onundan siz seti olganı o kodun qırıb qoyqalığını etkan mı? Dəb sorğanda Wuhan'ın, yaq, əgər o təpsilat bitige belgi qılıp qoyqan bolsa, ene qılıp yazgan bolsa, mən sitivleş yaki seti olmasını qayt oylish paqat deyim degen. Ama ular bana bu ahvalını uqturmadı. Bahasıda mı hiç kandak perek yok çıktı. Ben bu nersine rahatsızca yolgalıqını perklendirilmeye kaldım. Bu vakitte ben bu xeridarlar mülazim bilen alaqlaşmadım. Çünkü ular beni kartısını kikirgüzü etken idi. Bu minin muşurayındaki mensulatlarının setilişimini bivas sekle koygan idi. Uxallik Can Efendi yakın elektrolik sodu subsidiyadan bir xil araq seti olganda, bu xil araq türüdeki mensulatların tordu setiliş bahasından torsuzdaki dükkanların bahasından xilili tövendikirlikini baykan. Bu torudaki sodigardan bu doğrusu mesleğe sorgan ikin bu kıl tüven bahalı karakının əslini tekşürüş kodunun kırılgan mal işkerliğini belgen. O mındaqtaydım. Mən bu üzüm arkadan nemiş küçülük erzan işkerliğini sordum. Çünkü bu malını tor sırtı sit olsanız torudaki bağdan işkes kime çıkarttı. Bu vakitte tor sodigarı bu malının əslini mənbəsini tekşürüş kodunun sızı etilgerliğini etdi. Bu nersini bazarını kalayım kalış türetken hesap deyip karadım. Onun başka o vakitte onun rasyak yalganı meskini perek kılalmadım. Onun içki mukavvedeki kodu ve sırtkı sandık kodunu görsetken olsun bu içkisi okşayış çıkmadı. Çünkü bunun içki birisini kör elmedim. Kiyin baykışımca sandıktaki kodlarının emmi sızıltılgen diken. Setilip kolum kalgan diken, onun münasebetlik, dizini tekşiriş, menbesini tekşiriş kodu münasebetlik iş neresini tapalmadım. Muhbir, herkese asaslık elektronik soğudu supalarının münasebet kuşurlarının dizigen diken, kod kırıp setişinin gırın boyunları içi de en köp uçuraydı kaldığını dikkat kıldı. Bazar bahası 1530 yen bolgan bir xil cevherlik suunun sırtkı oralmasını elu etkendikken, məlum nimke sodu süpsi de aran 144 yen gizitilgan. Satıkçı məksus pukegi bir silik tursu boludigalıgını, eğer başkalarga soğukuluş torkese aksız orap kaçlaşkı boludigalıgını öldürgen. Şununla bir vaxtta arak, danlık markalık kiyim keçek, yemeklik hatarlık türlerdeme kod kırıp sesçi ahvalarına ait umumlaşıp ketken. Bir yeşik 6 patlıqılıq məlum bir xil aqaraqının məlum bir elektronik tor sodu subsidiyadaki bahası 588 yuan bulup, danlıq markalıq maksus etiş dükkanıdaki bahası 1288 yuan iken. Bu tordaki bahası əmli dükkanıdaki bahasından xilili tövən çıxan. Tor sodgarının çöndürüşçe bu masulat ziyafet nusqısı bulup, botlıq eğizini kızıl boğla kılmaştırılı bulurgan mükafat naqlaştırılgan numaraları yok çıxı diken. Şuna bahası erzan bulu diken. Elektronik sodu subsidiyadan bir başkırgıçısı Cungu Sadas muhbirga Sodgarlarının kodunu kırıp setiştik asaslı maksiti marki tarafından mənbəni sürüştürüştüğünün özünü kaçırış. Tavarının hakiki oport yollarını yoşurup, marki nazarı kılıp başkırış yolu.

ularının özünü kaçırış için doğru dedi. Mesela tenerket markasındaki ayak ya ki oralımdan üstü de işgi ölçenli kodları buludu. Bu ne kontkır sodgerlerle sürüştürüş gibi buludu. Mesela dağlık market terap kontrol kılan bahası 1000 yuandan tüvensiz bulmaydı.

0: sağlamlık bastığınımızda.
1: Talondaki işkili kodunu sahili sekla, yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köre alayımız, hatırcam situal alayımız.
2: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
0: Sağlamlık ayıqımızda.
3: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
1: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
0: Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Radyon bu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan Halk Kurultayı tüzümede kılç tevrenmeye çın duruş ve onu devir bilen tən ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

gerek. Herdercilik devlet memuri organları, reviziye organları, sot organları, tepçi organları, halk kurultayı da vücut kekilişi, halk kurultayı aldı da cevapkar bolişi, halk kurultayının nazartını kabul kılışı gerek. Tedbir belgeleş hukuki, icra kılış hukuki, nazaret kılış hukukunu yürgüzüşte hem muhabbık iş taksimatı bolişini, hem özara maslişini işe aşırıp, devlet organlarının hizmet hukuki ve hizmet mesuliyetini kanunda belgilengen hukuk çeki ve tertip boyunca yürgüzüşüge kapalı tıkılış gerek. Partiye Merkezi Komitetinin bir tutaş rehberliki de Caylan'ın teşebbüskarlıkı ve aktiflikini toluk çare kıldırıştı çıntırıp, devletinin türlük işlani bir tutaş yukarı önümlük teşkillep algı sızıltışıgı kapalı tıkılış gerek. Beşinciden, Cungoçe sosyalistik siyasi terakkiyat yolu için duruş şart. Partiye rehberlik kılış, halk öz işi özü iyi buluş, devletin kanun boyunca idare kılışının organik birlik edi için duruşunun yadrosu, partiye rehberlik kılış için duruştur. Halk kurultayı tüzümü, partiye rehberlik kılış, halk öz işi özü iyi buluş, devletin kanun boyunca idare kılışının organik birlik edi için duruştu ki, tüp siyasi tüzüm orlaştırması bulup, partiyenin halkı rehberlik kılıp, devletin kanun boyunca önümlük idare kılışı kapalı kılıdı. İnsaniyet, siyasi medenlikinin paydalık neticelerini örnek kılışı buludu. Lekin, garipnin siyasi tüzüm endisini aynen köçürüp gelişke hergiz bulmaydı. Altıncıdan, devlet idare kılış sistemisi ve idare kılış iktidarının zamani verişini algı sılcıtışta çıntırış şart. Halk kurultayı tüzümü, Cungoçe sosyalizm tüzümünün mühim terkibi kısmı. Şundakla, devlet idare kılış sistemisinin mühim terkibi kısmı. Halk öz işiga özü iyi buluş tüzüm sistemisi de çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, sosyalistik demokratik siyasinin tüzümleşişi, kelepleşişi, tertiplişini üzlüksüz algı sılcıtıp, tüzüm özellikini idare kılış önümüge tihimi yakşı aylandırış gerek. Bugünkü dünya, yüzyıldımı görülüp bakmadan zor özgür işini başını keçirip atıdı. Tüzüm rekabeti, universal devlet küçü rekabetinin mühim terapi. Tüzüm özelliki, bir devletin strategiyelik teşebbüskarlıkını kolgu keltürüşüdeki mühim özellik. Tarih ve riyallık şunu ufturdu ki, tüzüm mukum bolsa, devlet mukum boludu. Tüzüm küçlük bolsa, devlet küçlük boludu. Partiye 18. kurultayı ve 19. kurultayı da halk kurultayı tüzümünü küçeytiş, halk kurultayı hizmetin yakış işleş doğrusu da mühim uğurlaştırma çıkarıldı. Sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepiride biz halk kurultayı tüzümü de kılıç tevrenmeyi çıntırıp ve onu devir bilen ten ilgirilgen alda mükemmelleştirip yeni devirdeki halk kurultayı hizmetini küçeytişimiz ve yakşılışımız gerek. Birinci, asasi kanunni umumüzlük ızçıllaştırıp ve yolu koyup, asasi kanunnun nopozi ve izzet örmetini koğdaş gerek. Konularda, kanun devletinin tarazisi, cemiyetinin mizani deydiğen geppa. Asasi kanun devletinin tüp kanuni, partiye ve halk iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nopozi, kanun küçügege. Men asasi kanunun nopozunu koldugallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koldugallık. Asasi kanunun izzet hürmetini koldugallık, partiye ve halkının ortak iradesinin izzet hürmetini koldugallık. Asasi kanunun yolu koyuluşu kapaletli kılgallık, Xalqning tut manfaatining ishqi ishqi kapolatli qilganlik deb ko'p qitim ta'kidladim. Butun mamlakatdagi har millat xalqi, barliq davlat organlari va qoralliq kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbi o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tut harakat mezoni qilishi hamda asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash
asosiy qonunning yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilish mas'uliyatini ustiga olish shart. Har qanday tashkilot va shaxsning asosiy qonun va qonunlardan olgan imtiyozga ega bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Asosiy qonun va qonunlarga xilof barlik qilmishlarni surishtirish va tuzatish shart. Davlatning qonun bo'yicha idora qilishda chin turishda oldi bilan davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilishda chin turish. Qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chin turishda oldi bilan asosiy qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chin turish kerak. Davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish asosiy qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chin turish uchun asosiy qonunda bekitilgan Jongo Kommunistik Partiyasining rahbarlik o'rinda tavranmay chin turish. Asosiy qonunda bekitilgan xalq demokratiyasi diktatorligidagi davlat tuzilmasi va xalq qurultiy tuzumidagi hokimiyat tuzilmasida tavranmay chin turish shart. Asosiy qonunni umumiylik izchillashtirish va yo'lga qo'yish sotsialistik qonunchil davlat qurishdagi muhim vazifa va ulug' xizmat. Shundaqla xalq qurultiy tuzumida chin turish va uni mukammallashtirishning muqarrar talabi. Asosiy qonunni tub harakat mezoni qilib, asosiy qonunning yo'li qo'yilishiga ilmiy, unumli, sistemali, mukammal tuzum sistemasi orqali kafolatlik qilib, asosiy qonun nazoratchiligini kuchaytirib, asosiy qonun ro'yini avj oldirib, asosiy qonunning nufuzi va izzat-hurmatini haqiqiy qo'g'dash kerak. Partiya xalqning asosiy qonun va qonunlarni tuzishi va yo'li qo'yishiga rahbarlik qiladi. Shunga partiya o'zi asosiy qonun va qonunlar doirasida faoliyat olib berishi shart. Har darajalik xalq qurultoylari, xalq hukumatlari, reviziya komitetlari, sud mahkamalari, taftish mahkamalari xizmatlarni qat'iy turda asosiy qonun va qonunlar bo'yicha faol tashabbuskorlik bilan mustaqil mas'ul bo'lgan holda birdek moslashib qanot yoyishi kerak. Mamlakatlik xalq qurultoyi va uning doimiy komiteti asosiy qonunga aloqador qonun tuzumlarini mukammallashtirib, asosiy qonunda bekitilgan tuzum, prinsip, qoidalarning umumiylik yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilishi, asosiy qonun va qonunlarning yo'li qo'yilish ahvolini nazorat qilish, tashvirishni kuchaytirib, asosiy qonunga uyg'unlikni tashvirish, angilib tashvirish xizmatining sifatini o'stirib, asosiy qonun va qonunlarga xilof qilmishlarni qat'iy tuzatishi, asosiy qonunni izohlash tartibi mexanizmini amaliylashtirib, asosiy qonunga chetiladigan jamiyat ko'ngli bilayotgan aloqador masalalarga faol inkos qaytirish kerak. Markazning asosiy qonun va alohida ma'muriy rayonlarning negizlik qonuni bo'yicha alohida ma'muriy rayonlarni umumiylik boshqurish, idora qilish huquqini yurgizishiga doir qonun tuzumlarini takomillashtirib, alohida ma'muriy rayonlarning asosiy qonun va negizlik qonuni yo'li qo'yishiga munosabatlik tuzum va mexanizmni mukammallashtirib, asosiy qonun va negizlik qonuni bekitilgan alohida ma'muriy rayonlarning asosiy qonunlik tuzum tartibi va qonunchilik tartibini qo'llash kerak. Yerlik har darajalik xalq qurultoylari va uning doimiy komitetlari xizmat huquqini qonun bo'yicha yurgizib, asosiy qonun va qonunlarning o'z ma'muriy rayonida rioya qilinishi va ijro qilinishiga kafolatlik qilib, davlat qonunchiligining birligini aniq qo'g'dish kerak. 2. Jongocha sotsialistik qonun sistemasini mukammallashtirishni tezlatib, yaxshi qonun orqali taraqqiyotni ilgari surish, yaxshi idora qilishga kafolatlik qilish kerak. Jahonda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi. Islohot ichidan buyon partiyaning rahbarligida har qaysi tarafning tirishchanlik ko'rsatishi orqasida davlatimiz 30 necha yil vaqt sarf qilib, jongocha sotsialistik qonun sistemasini shakllantirdi.
Bu insoniyatning qonunchilik tarixidagi qaltis muvaffaqiyat. O'z navbatida

Şunumu görüşümüz gerek ki, devir terakki kılavatıdı. Emeliyat terakki kılavatıdı. Bu, kanun sistemisi kuruluşuna üzlüksüz yeni talep koymakta. Şuna, kanun sistemisini devir bilen ten ilgirleyen halda mükemmelleştirip veriş şart. Partiyanın kanun çıkırış hizmeti gibi olgan merkezlik bir tutaş rehberlikini küçeytip, Partiya komiteti rehberlik kıladığan, halk kurultayı yetekçilik kıladığan, halk hükümeti tayanç buladığan, her kaysi tereple katnışıdığan kanun çıkırış hizmeti endisini mükemmelleştiriş gerek. Islahat, terakiyat tedbirlerini kanun çıkırış tedbirleri bilen tekimi yakşı birleştirip, hem ıslahatını çoğunkurlaştırış arkalık kanunçılıkını mükemmelleştirip, hem teğimi mükemmel kanunçılık arkalık her kaysi sahede ıslah kılış, yenilik yartışı kapaletli kılıp, devletinin terakiyatı ve çoğun ıslahatlarının kanun asası buluşuğa hakiki kapalet kılış gerek. Devlet içindeki kanunçılık bilen çetelgi çetişlik kanunçılıkını bir tutaş alıgı sılcıtıp, terakiyat bilen kavupsizlikini bir tutaş pılallap, devletimiz kanunlarını tevelikimiz sırtıda tedbiklaşka dair kanun sistemisi kuruluşu türütkü bulup, kanunçılık usulü arkalık hırsızlığı önümlük takabül durup, kavup katarının önümlük aldığını ilip, devletinin ilgilik hukuki, kavupsizliki, terakiyat menfaatini koldaş gerek. Sistemi karşıda çın durup, kanunu çıkırış, tüzütüş, bekar kılış, zahlaş, tüzüşünü bir tutaş pılallap, kanun sistemisi, memuri nizam sistemisi, revizyaga dair nizam sistemisi, yerlik nizam sistemisini umumüzlük mükemmelleştiriş gerek. Memleketli halk kurultayı ve onun daimi komiteti, devletinin kanun çıkırış organı bulup, süpetge hakik kapalet kılış aldınki şartı astıda, kanun çıkırış hizmetinin kademini teziltip, kanun çıkırıştaki sistemeliklik, bir bütünlük, maslıkını küçeytip, kanun sistemisini tehimu ilmi, mükemmel, birlik gelgen, nopuzlu kılış gerek. Noktuluk sahale, yeniden gülünü atkan sahale, çetki çetişlik sahalege alakadar kanun çıkırışını küçeytip, sosyalistik yadrolu kımmet karışını, kanun çıkırış kısındırışke ehmiyet berip, devletini idare kılışta ciddi ihtiyaclık bolgan, halkının kündün künge iş berivatkan güzel durmuş ihtiyacını kandırışta zörer bolgan kanun tüzümlerini takamulaştırış gerek. Şarait pişip yetilgen kanun çıkırış sahası da kanun desturi tüzüş hizmetini davamlı kanat yaydırış gerek. Yakşı kanun, yakşı idare kılışının aldınkı şartı. Kanun asmandan düşüp kalmaydı, yerden önüp çıkmaydı. Belki avam arısı da barlık kilidi. Kişilerin arzusuğu uygulayışıdı. Kanun çıkırış süpütünü östürüştün ibaret bu muyum halkını çın tutup, halk kurultayı ve onun daimi komitetinin kanun çıkırış hizmetindeki yetekçilik rolünü yakşı cari kıldırıp, objektif kanuniyetki hürmet kılış ve onu namayan kılıştı çın tutup, halkını közleş, halk tayin işti çın durup, kanunda belgilengen hukuk çeki ve tertipki katık emel kılıştı çın durup, kanunni ilmi çıkırış, demokratik çıkırış, kanun boyca çıkırışını çoğunkur algı sildirtiş gerek. Kanun çıkırış şekillerini beyitip, çıkırılgan kanunun karatmalıkı, tedbiğin işçallıkı, meşgulatçallıkını aşırış gerek. Memuri nizamla, revizye nizamları, tarmak kaydlarını katli türde kanunu belgilengen hukuk çeki ve tertip boyucu tüzüp, nizam kaydilerinin süptüge kapalatlı kılış gerek. Nizam çıkırışı hukukı ige yerli halk kurultayları, nizam çıkırış hukuk çekige katlı emel kılıp, partiye merkezi komitetinin muhim siyaset fangcınları, ve tedbir oğrulaştırmalarını ızçıllaştırış, emelileştirişini çördep, yerlik nizam çıkırış hizmetini yakşı işlep, emeli meselelerini küçep hel kılış gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar.

bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan Halk Kurultayı tüzümüde kılç tavrenmeyi çın duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını ağlattık.

Bugünkü programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

0: O partiyaga kirish iltimosini mana mu shundoq yozgan.
1: Yosh kommunist oldida cho'ta. Bekmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qori oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmi kommunist atash.
0: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Aşu iş bulup bir kaç günden kiyin okuğucular tatilge koyup etildi. Okuğucular mı dem aldı. Şu günü keşkurun Subat ketmen döngü berip Sulbiye işik aldıki cüyuhar gölüge çıkıp kalamu diyen ümitte olanın oylısı qarıp karangı çüşkücü uldurdi. Ama Sulbiye'nin karısı mı görünmedi. O amalsız yatığı kaydıp Karvatka özün taşlap şu uğluğun içe ertsi saat 10'dan aşkanda uygunup velisipitini minip üyge qarıp mağdı. Subat velisipitini iştirip oylığı kirgende Öydekile yazlık çayxanda üçlük tamak yiyişi batattı. Kile, tamak yiyin balam. Dedi apısı patı gül. Birdem dəmil bilip andan yey. Dəb, ocır sığınmandı su battı. O, öydekilənin közüge ruhsız və mağdursuz göründü. Eylikim mükerem. Mektepki Subat'ını izlep çıktım demedim o. Belkim onun avaçlık tip verdim ikin. Deydi tadı sesi dıkçan. Angıca Subat çıkıp tamakı oturdu. Tünü gün Mükerem bizden öy kaptı. O özünün hata kıgalıqını. Hem de sen bilen toy kılıp, seni nahiye yötkep ekirip getişini etten balıkın etti. Sizler neyimde dağla? Dedi Subat pervasızla. Mən gəp qınmıdım. Dadan, Subat'nı az soruqçılıq qısamıdınız. O əndi xatırcam oqutqçılığını qısın. Biz bir deyxan ailesi. Sizlərdən tən oldurup tən qopamayımız. Könlünüzgə rəhmət. Bunun deyinkin, Subat'lən etişi vəmək öz yolunuzgı minin dəb çıxıb gətdi. Məktəbkə çıxıb, Cengizden kılıp, beni yerimden yeksan kıldı. Nime? O bekkedin işip gitip doğu. Seni muşu günü çürüp koyganı az dep, kara onun kıgallarını. Ama o sana kınmaydı, özüge kıldı balam. Cuvay nimek. Teksini balıcılap öyü ekirmek çıkken de, çöçürünü ham sanıp da o budu şıkak. Bunun denkin, onun yakın yolu uçup olma. Subat'nın kolu iş kıbamay, uykusu uyka, yiyen tamıgı tamak bulmadı. Onun əsiyadi, zulbi yadılıydı. Bir kaç gün şundak tıt bulup yürüyen Subat, o günü çüşlük tamıgını yap bulup, velisipitini minip, orman kentdeki karap yol aldı.

Mükerrem'nin Subat'ni mektepke izlep gelip, cidel çıkağalıqı, naidi tezla Zulpiyanın kulkığı yetken idi. Yetkendim o, yalgan rastları koşulup, köptürlüp yetküzlügen idi. Şu günden tatıp, Zulpiya, Subat'tan özünü kaçırıp yürdü. Hatta, Subat onu izlep, üyü bağını da, Zulpiyanın hädisi onu urvetkili taslı kaldı. Subat, her kançı kalıp mu Zulpiyani özüge işendiremey batattı. Çünkü o ilgiri her kitimi Zulpiyanın bazı suallardan özünü kaçırıp, yoşurup yürgen idi. Ama iş bu derecege bağında, o boğan işlani Zulpiyadan yoşuruşunun orna kamığalıqın his kıldı. Çünkü rastgele kımısa o herkes mu Zulpiyanın işenci ve keçürüşüge erişemekti. Ondaqta Subat bilen Mükerrem'nin otursa da ilgiri sadı kandak işine yüz bəgen. Ola kandak bulup bugünküdek düşmen işip getgen. Subat nem üçün Mükerrem'ni keçüremeydu? Bula kızıqsınız, bekitiniz davamlıq Ätke Radio Jorunu programımız orlaştırılgan Mahira Ubulkasım'nın Alran Cüyukar Günlamlıq Povustu'nun devamı da bulsun.

Programımız müşahede xarlaştı. Programımızın muhariri ve riyasetçisi Şirin Gültoğdi. Karıştırgıçısı Abdıxalıq Əhməd. Məsul muhariri Adıl Ablet. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Xayır dostlar, aman bu qayısla.

Demek radyo anlıkçıla MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunla sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaga məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaga məşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldırğudak küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Üstelge 4 kişilik tamak rastlangan. Mehmanlarımı kelip bolup tamak hanığı kireyli dep turgan şu arlıkta Toşkeviç Kinez Betsi hanımının anlağı deydigan ağzaki gepini elip kirip geldi. Kinez Betsi hanım özünün anlağını uzutup baralmaydıgallık üçün anlağı köngül eytkan idi. Salametliki yakşı emesiken şuna Anna'a saat 6 yerin bilen 9'nun arlıqı da öyge bir kelip keçişini eytipti. Vronski onun Anna bilen körüşmekçi bolgan vaktini anlap, Anna'a lep bir karap koydu. Anna onun bu karışını sezmigendek idi. Epsus saat 6 yerin bilen 9'nun arlıqı da şimba baranmaymen, dedi Anna meyikidi külüp koyup. Kinez hanım əpsınıp qaldıqan boldu de. Mən mi şu? Siz ehtimal Panti'nin operasını köygülü bağmaqçı bolovasınız gerek. Dedi Toşkeviç. Panti demsiz? Əcəb mi yaxşı gəp qıldınız? Eğer lojudun orun iliş mümkün bolsa çoxum barattım. Mən əp berəy. Dəp meydisigi urdi Toşkeviç. Şunda kılalısınız sizden tolu mu minnettar bulattım. Biz bilen tamakta billi bulalım siz. Vronski Anna'nın məxsidinin nemelikini düşünelmey, mürüsünü bilinər bilinmez götürüp koydu. O bu kinez xenimini nemişki başlap geliydi? Nemişka Toşkeviçni tamak tutup kalıdı? Adamın tekime hayrallık saladığını, nemi üçün Toşkeviç'ni loji ilip berişki buyuruydu? Eğer o hazırkı halıtı da Panti'nin operasını köygülü basa, o yerde yukur katlamdaki nurgun tonuşlarının közüge çelikmamdı. O oyunu beriş emez, berişini oylaş mı, tesavvurgu sığıdığan iş mi? Vronski Anna'a ciddi nezer taşlıydı. Anna onunla ne hoşal bolgallıkını, ne ümitsizlengellikini bilgili bolmaydıgan bir hıl karşı bilen cevaben karap koyup duruyverdi. Tamak vakti da Vronski'ga nemi kılalaydın digendek yaşvın bilen Toşkeviç'ka nazlına vatkandek bir hıl hoşkuy keypiyat işi de oldurdu. Tamak yiyilip bolgan dinkin, Toşkeviç loji uqışkılı mağdı. Yaşvin tamak çekkili çıkıp getti. Vronski onun kaynidin özünün hocursuğu çüşüp getti. O hocursuda birdem oltırıp yıkıp, yeni yukuruğu çıktı. Anna Parijde tiktürgen, çörsüge mehmel tutulgan, yaksı kən ilingan sus rənglik yipək könlükini kiyip, beşiğa ak rənglik acayip culalıq lent takap,
yüzüge kımmet bahalıq tor tartıp tayyar bolup turgan idi. Bu nersile onun çaknap turgan güzellikini tehimi açgan idi. Siz rastıl uyun köygülü baram siz? Soru de Vronski amal ba onunga karmaslık kıtırışıp. Siz demiş ki bunca valla temtirep odukıp gitsiz? Dedi Anna onun özüge karmayı vatkanından rencip. Ben oyun köygülü basam nemiş ki bombaydıken? O, Vronski'nin gepini çüşenmegen de kılattı. Elbette, degedek tüzük sebep mi yok? Dedi Vronski kapkını türüp türüp. Ben mi şun demekçi? Dedi Anna onun sözüdeki meskırını çüşenmegen gitselip ve etir purap durgan peliğini hiç iş bulmağan dek hatırcam halda kologu kırgızıp durup. Anna, eytiğe sizge nim boldı? Dedi Vronski, Anna'a eri öz vaqtıda digenge okşaş talep buzda. Ben de nimini sora vatkınınızda bilenmedim. Oyunu basınız bolmaydı kallıkını düşünüşünüz gerek ku ahir. Nemiş ki bulmaydı ken? Üzem yalğız bar men demedim ku? Varvara khan kız billi bamakçı, kiyimlerimni almaştırıp gelişik etti. Vronski eyran kalgan ve aç kılgan dek kıyafette mörlerini kötürüp koydu. Nemi işliğini tekçi bilenmeyi vatam siz? Vronski gepni emdili başlap durattı, Anna var karap digidek sözlep ketti. Bilgim yok, bilişli mi kalmay men? Men kıgaşlarım gıp şeyman kıp bakan ma? Yak, yak, yak. Hem beni baştan başlaşık doğru gelsin mi berber? Hiç nesi özgermeydi. Bizge, sana, mana muyumu birli nesi? Birbirimizgi muhabbetimiz bağımı yok. Unudun başkası bika. Biz ne için ayrım turumuz bu yerde? Birbirimiz bilen az uçuruşumuz? Ne için benim uyum bir işim kubanmaydı? Ben seni yakış görmen. Unudun başkası bana gerek emez. Anna, Vronski tegi yetelmeydiğen bir hıl alaydı nezerde onunla karap koyup Rusça. Eğer sen özgermegen bolsan, nemiş ki bana tikilip karıyanmay sen? Dedi. Vronski beşini kötürüp Anna'a karap onun çırağıydaki ve her kaçan bedenigi çippidi keltürüp tiktirdiğen kiyimleri içindeki beden güzellikini köydü. Lekin bugün onun diki o güzellik bilen latapet onun açkını keltürüp durattı. Benim hissiyatımda özgürüş buluşu mümkün emez. Bunu siz mi bilirsiniz? Lekin oyunu bağman. Sizden ötünüp kalay. Vronski Fransızca tolımı mulayım sözledi. Ama közlerde bir hıl salkıllık bağıydı. Anna onun sözünü inik anlamadı. Ama közlerdeki salkıllıkını görüp gazep bilen sözlep getti. Basam ne için bombaydı kalıkını bana çöndürüp etsiniz? Basınız sizge Vronski işkilinip toktap kaldı. Hiç düşenmedim. Yaşivin minin abroyumu ziyan yetküzüge adem emez. Varı varamı yaman ayal emez. Ene, umi keldi.

Ananın özünün hazırkı ehvalını etey bilmegenge selip alganlıkı Vronskiyning tunji qetim açıqını keltirdi. Hatta gazibini qozgap qoydi. Onunga bu işinin sebebini tushundirilmegen seri onundiki uxul keyfiyat teximi küçüyüp ketip atatdi. Eger özünün oylığını açıq aytqan bolsa, sen muşundaq yasınıp Hem bilidigan Kinez Xan kız bilen billi berip oyun kördigan bolsan, özünün çüşküldüşüp ketken ayallıkını ikrar

yataq kirib kelgan xizmatkariga. Özingning nima ishlarni qilishing kerakligini esingda mahkam tut. Bunda ahvolni ko'zim ko'rmasin. Chapsan yig'ishtirib at. Bu ishda o'zining ayiblik emasligini bilgan xizmatkor o'zini oqlamoqchi bo'lib Vronskiyga qarab, shu on u niyatidan yondida engishib sungan va sunmagan botilka romkalarni yig'ishtirishga boshladi. Sening ishing bu emas. Chaqarni chaqir. Shu tozli vassun. Sen mening frakimni tayyorla. Vronskiy teatrxonaga soat 8 da kirib keldi. Bu chaqda o'yin palliga chiqqan edi. Lojjaga qaraydigan pakar bo'yliq xizmatchi bovay Vronskiyning paltosini selishga yordamlashib etib, uni tonib qoldi va shu on taqsir deb atab Uningga palto saqlaydigan taxti bermay, oladigan chegingizda Fedor deb chaqirsangizlar bo'ldi, dedi. Chiroqlar chaqnab turgan koridorda oshu qeri xizmatchi bilan qo'llarida palto, ishik tuyida naqsh tingshab turgan ikki xizmatkordan boshqa hech kim yo'q edi. Qiya ochiq turgan ishikning yochiqidan siliq tankash qilayotgan orkestr bilan Sözlərini iniq elib naqşı eytiyotqan ayol naqşıçının naqşı avazı anlınıb turvatatdı. İşik eçilib, lojji xizmətçisi işkirgə kirib ketken şu arlıqda naqşının axırdiki sözləri Vronskiyning quluqığa nait iniq anlandı. İşik yəni yepilib qalğan idi, Vronskiy naqşı bilən muzikinin axırını anlayalmay qaldı. Şikirdin anlangan güldüras olkışla muziki bilen nakşının ahırlaşkallıqıdın direk bədi. Vronskiy şam ve gazvay lampıla bilen kündüzdek yorup ketken zalgı kırgende şauqın sürelle texi besilmağan idi. Sahnede turgan nakşçı ayalının yalangaç mürüsü bilen takıvalgan berliant zıbo zünnetleri Çırağının yoruqıda alaydı cül alınıp duraddı. O, özünün kolunu tutup durgan yukur avazlıq ər naqşçının yardımı bilən çıraydı külke, iyilip turup özüge taşlangan güllerini teyruvat attı. Mayla parkırtı vətgən çeçini otturdun ayırıp, sılıq tarvalgan bir ər kişi səhninin olduğu berip, koludaki bir nərsini Ədəb o ayal naqşçıqı sunub bir vatatdı. Zalda, lojiladı oltırgan tamaşıbılla var kırışıp, çavak çelişip keti vatatdı. Egiz orındıqtı oltırgan derijor, o adamnın koludiki nersini elip, ayal naqşçıqı sunub berip, arkadılla özünün aq galastükünü onlap koydu. Vronskiy, Zalının otursağı kelgende tohtap etrafıgı karadı. Bugün akşam o zalının tolu körüp, közüge sınıp kalgan umumi körnişige, sähnige, varan çurumlarga. Zalgı patmay digidek oltırıp ketken, özüge tonuş, hılmıxıl çırayladiki tamaşı billağa, odettiki külledikidek mi dikkat kılmıdı. Lojilardı yene, Şu ofisirla hemra bulup oltuşkan söylet vaz hinimla. Salait inik emez. Galit kiyimlerini kiyivilişkan ayalla. Erbi kiyimle ya ki frakladiki erle. En yukurdiki töven dercilik orullada yeni şu meynet tamaşı billaydı. Lojuda ve pestiki en aldıdiki orunda oltırgan yüz abroyluk ademle Kırıkçı giletti. Vronskiy, kumluktaki bu bostallıkka nait tezla dikkatini berip, ula bilen salamlaşıp koydu. O zalgı kırgende, oyunun birinci perdesi yenili tügigen idi. Şuna, aksı oltırgan lojiga barmay, pestiki birinci retki berip, tam tügü ornatılgan

Rağmın yanında Sepkobovski bilen bil ür turdi. Sepkobovski onu yıraktan körüp, huşal külüp, yanığı çakır balgan idi. Vronski tekçi annanı kömügen. Özümü ətəy u oltırgan tərəpki karmıgan idi. Amma kişilərinin qaraşlardan u oltırgan cayını bilip bolgan idi. U işi yok adamdak etrafıgı toxtumay qaraytdi. Amma onu izdevatgandak emas idi. Karenin izdeytdi. Közleri onun közleri bilen uçuruşup kalgan çağdı ki, kolaysız ehvalga tayyarlık mı kılıp koygan idi. Elimi yakşı onun təliyi bayıkken, Karenin bugün oyun körgeli kelmigen idi. Sen de hazır, her bilgi has alametle azlap getip de, dedi Sepkobovski onunla. Diplomat kımı, artist kımı? Şıkılıp allı kandak adamdaki okşap kapsan. Rastaysan, men her birlikten çıkıpla frak kiyip jürüvatı mende. Vronski onunla karap durup cevap verip, andın yeniden durbunu asta hareket bilen koluğa aldı. Rastımını desem, bu cihetti men sana heves kılımen. Men İtalya'dan kayıtıp gelip, yanımış kimimini kigende. Dedi Sepkobovski pagonunu sılap koyup. Bu kimsiz yürgen çağladaki erkillikimle kıyalmay kaldım. Sepkobovski, Vronski'nin istikbalıdın allı burulla ümidini üzgen idi. Ama onu burunku dekli yakşı göretti. Onun samimi muamili kılattı. Ben senin oyunun birinci perdesini görenmeginenge köp epslandım. Vronski'nin hiyali başka nemede. Onun geplerini tüzük anlamay, pest turup, durbunu bilen ikinci kavetke. Andın lojulağa bir-birlep karap çıktı. Bir lojuğu kelgende, onundaki çaşlarını kaynigi igiz kılıp türmekli valgan bir henim bilen, çırayda aç kaynap durgan yağak baş, koludaki durbunni uyak buyak çörgülütüp yürgen bir bovayının yenide oldurgan tekebbür ve hayran kalgudek güzel annanın etrafıdaki güllerinin otursu da külüp durgan yüzünü tuyuksuz görüp kaldı. O 5. numarlık loja bulup onun bilen arlıkı 20 kadem çikiletti. O aldı da oldurupdu. Aralap kendide oltırgan yaşıvanga kayırılıp bir nimelerini deydi. Çıraylık mörleri üstüdeki beşi, közleri ve çırayının hem yeridin kın kınığı patmağan huşallıktın peyda bolgan bir hıl nur çaknap turuptu. Vronski'nin köz aldığa şu an annanın Moskova'daki aşu tansıdı köygen çırayı geldi. Ama onun annanın şu turkudaki güzellik gibi olgan meptulluğu şu çağdakisige zadılı okşumaydı. Hazır onun annağı bolgan yisiyatı da hiç kandak, özünü ilgir gidin bekerek meptun kılıp tursu mu? Ama onunla pekatlı berlenmeyi vatattı. Anna o turgan terepki karımısı mı? Vronski onun özünü allı burun köygelligini sezip turuvat attı. Vronski durbunu şu tarafki karıtıp, kenez vara vara han kızının bölekçili kızırıp ketkelligini. Çırayıdaki sünni külkini, tohtuma yan taraftaki lojiga karap koyuvat kallıkını görüp kaldı. Anna bolsa, yığıp алган yelpi gücünü lojinin kızıl mehmelde orap koygan oldu Rişat kısığı urup, közlerini allı kandak bir yerde, yenideki lojide yüzberi vatkan işlanı köymegen ve körüşünü mü halmıgan bir kıyafetti oltıratdı. Yaşıvının çırayı, kımarda utturvetken kımarvazının aynen çırayıydı. Kapakları türük, ədəb

0: ol terpedeki burtunu ağzına tıkattı. Tıkkan seri burtu ağzı içige tekimi köp kırıp gitu atattı. Onundun başka yana yan lojuğa kıya karap koyattı. Yandaki lojuda er ayal kartasofla ultrattı. Vronski ulanı tonu itti. Anna'nın mı ula bilen tonuşu dağallıkını biletti. Kartasov'nun hotunu tolumu oruk ayalıydı. Şu turkuda, o özünün lojcısı da Anna'ı keynini kılıp turup, eri sunup begen peltosini açıkı bilen birini bileni dep turup kivat attı. Çırayı tatırıp ketken tolumu gazeplik idi. Yağak baş, semiz Kartasov, Anna'ı tınmay köz taşlap durup, hotununun açıkını beş kıtırış attı. Hotunu ketkendin kiyin, eri bir peski işkilinip kilip, Anna'ı igilip bir tazim kılıviliş məksidi de közleri bilen onun közlerini izdidi. Lekin Anna onun pərva kılmay, dümbüsünü kılıp durup, çaşlarını kıskı kılıp yastıvalgan yaşıvin bilen paranlaşıp oldurayı verdi. Kartasov onunla təzim kılalmay lojini boş kaldırıp çıkıp getdi. Vronski Kartasov Erhot'un işkisi bilen Anna'nın otursu da nemi vaka yüzbəgəllikini bilelmedi. Amma kandaktur bir işinin Anna'nın gururuğu təkkəllikini cəzim kıldı. Bunu o özü kögen körünüşle bolup mu Anna'nın roy halıtıdın bilgen idi. Vronski Anna'nın şu turkuda özü elevatkan rolunun abroyunu saklap geliş üçün çini çişlep oltırı vatkallıkını çüşünüp turu atattı. Anna sırtıdın özünü temkin tutup oltırgan de körüstü vatkan bu rolunu muhabakiyettik uğrunda atattı. Onu tonumaydıgan, o arlışıdıgan dairini bilmeydıgan hotullanın bu hotun şünçicik ademnin aldığa kaysı yüzü bilen kelgendu, yeni teki yüzüge tor tatip, cindek yasınıp oltırgınını kömemdiğen, digendek gayvetlerini anlamagan ademle onu kördüğen bolsa, onun tendassız güzellikige, özüge yaraşkan latapitige apırın okumay kalmaydı. Ama onun şu turkuda, numus törkige mıklınıp, sazayı kılını vatkandek royi halette oltır vatkallıkını oylapma bakmaydı. Vronski bir iş bolgallıkını bildi. Lekin o işinin kandak iş işkellikini bilelmey teşviş azabı da kilip, onu biliş məksidi de aksı oltırgan lojcığa karapmandı. O etey Anna'nın lojcısının uduluğu toğru keledigan arlıq bilen ketivitip, qeyri polli komandırının İşki tonuşu bilen şu yerde paranlaşıp oltırgallıkını köydü. Ve ulanın Karenin Erhotullah'ın gepini kılışı vatkallıkını anlap kaldı. Polik komandırının o işkisigi karap, iştik közünü kısıp koyu vatkallıkı mı köz düşüp kaldı. Andın o adam Vronski'nin ismini Üllük Toğlu'di.
1: Hoy! Vronski mi sen? Bizning polik qachon borsan? Basang seni ziyofat berib kutib olmag'ich qo'yib bermaymiz juma. Sen degan bizning eng ko'ni sabdishimiz.
0: Hozir vaqtim yo'q, kechirgin. Vronski shundoq debla ishtik menib yuqurdagi aksining lojisiga chiqib ketdi. Vronskining chochlari oppoq oqargan opsi. Qir graf xonim Çoğun oğlunun lojisi de oltırattı. Vare bilen Kinez Sorokina hanım, onun bilen ikinci kavetteki koridorda görüşken idi. Vare Kinez Sorokina hanımını apsının aldığı ekirip koyup çıkıp, kayni inisiği kolunu bedi. Ve şu Allah, Vronski'ni kızıktırgan iş doğrusu da söz başladı. Vronski yengisini bunda kaya callangan halette zadılı körüp bakmagan idi. Meningcha, dedi Vara gapni boshlab. Bu intay numussiz hem qabih bir ish. Karta sovani undoq qilishqa hech qandaq haqqi yo'q. Karenina
1: Nemish bo'ldi? Mening zodil xabrim yo'q.
0: Nima? Sen tek anglamadingmi?
1: Rastin desem bundoq ishlar mening quloqimga hammadan keyin yetib keladi.
0: Dünyada karta sovadın rezil adam var mı zade?
1: O zade neymiş kıldı?
0: Erim bana deppedi. O Karenina'nı hakaretlepti. Onun eri lojuda oturup Karenina bilen gepleşiptiken. Karta sova eri bilen cidelleşipti. Kiyin kandakta bir hakaret gepni kılıp lojudan çıkıp gitip demiş.
2: Graf, sizin apınız çakırvatı da.
1: Dedi Kinez Sorokina hanım lojunun işkidin beşini çıkarıp.
0: Seni uzak sakladım.
1: Dedi apsi meskır kılganda külüp koyup onunla.
0: Üzerini paket köz etmeyi kettin ha?
1: Oğlu apsının kuşallıktın külküsünü basalmayı kelevat kallıkını köydü. Yakşımsız apa, sizin köygüle geldim. Dedi o soğukla cevap verip.
0: Nemiş ki Karenina'nın yenigi kirip, onun könlünü yasap koymay sen?
1: Dedi apsi, Kinez Sorokina hanım nerrak ketkende Fransuz sözlep.
0: O bütün tiyatr hanı ontay tontay kılıp etti. Onun ki karayımız dep, hem adam pattiğini isidin çıkırıp koydu.
1: Apa, ''Mən sizdən bana ondaq işlə toğırlıq gəqqin maskınızını ötüngən.'' Dəb cevap bədi Vronus ki, apsıqa kapıqını aşmay tur.
0: ''Mən sana həmmə adam davatqan gəpmi davatıma?''
1: Vronus ki, apsıqa artıq gəp qılmay, Kinez Sorokina xanımqa bir şikeğiz gəp qılıp qoyub, lojudun çıxıp getdi. İşiknin aldığı çıxqanda, aksığı uçurap kaldı.
3: Ha, Alexey, dedi aksi. Kandak rezillik bu. Uçuğu çıkan ekmek otunda o. Ben hazır onun kışığı kırmakçı. Yür, işkimiz birlik reyli.
1: Bronus ki onun kıkarap mı koymay, aldırap peski çüşüp getti. O özünün şu turkuda bir iş kılışı gereklikini oylaydı. Lekin nemiş kılsı yakşı bolu doğallıkını bilmeydi. Ananın onun gepini anlamay, özünü mü, onu mu osal ehvalı çürüp koygınıga açık geletti. Şunun bilen bile, yani beşiği kelgen dert elemle üçün onun gımı için attı. İşçi ağır etti ve bu hıl royu elemledin işçi katlık sıkılattı. O çoğun zalgı çüşüp, Udul Anna'nın lojisiga qarap mangdi. Lojinin yenida Setrimov Anna bilen paranglishib turatdi.
3: Yuqori ovozliq eng yaxshi er artistlar qammidi? Hozir bar bir shu. Uning yetidigini yo'q.
1: Vronski to'xtab Anna'ga qarap egilib qo'yib, andin Setrimov bilen ahvollashdi.
0: Siz keçikip gelip en yakşı Arya'nı körenmeye kaldınız.
1: Dedi Anna onun zanlık kılgan dek karap koyup. Vronuski'ye şundak tuyulup getti.
3: Ben müzikini pekat düşenmeyim ben.
1: Dedi Vronuski Anna'yı ciddi tikilip.
0: Kinez yaşımın kokşaydıken sizde.
1: Dedi Anna külüp getip.
0: O pattiğini bekme katık avazda etti deydu. Rahmet sizge,
1: dedi o, Vronuski ilip begen, yergi çüşüp ketken oyun numurlarının tizimlikini ak pelekigen çıraylı koluğu elip etip. Del şu çağda, onun çıraylı yüzü bir dilli tartışıp ketip atkan dek bulup, ornudun likkide turup, lojinin işçige kırıp ketti. Vronuski, ikinci perde başlanganda, Anna oltırgan lojinin boş turgallığını görüp kaldı da, tamaşı billa cimcit oltırıp,

0: 6-nji qism. Dolly yazny balalar bilen bille Pokrovsk yezisidiki singlisi Kitty'niň üýde ötküzmekçi boldy. Özüniň korkudaky öýläniň hemmisi öýrülip ketken bolgaçka, Levin erhotun ikkisi ulany yazda özlerininkige gelişini aýtgan idi. Oblonski bu planny koşgollap goldy. Amma özü hizmetim aldıraş. Bolmasa men mi yazni balalarım bilen bille yezidi ötküzgen bolsam oltundek iş bolatdi degendek gepler bilen özürsünü koydi. U Moskovada kelip, aralap, berip, bir iki gün turup keletdi. Oblonskinin ailesikile hem ulanın balalarının okutkutusudun başka bu yergi mehman bolup kelgenlerinin içi de Yana Qeyri Kinez xanımı baydi. O, şikikat bolup qalgan, təcrübisi yok kızının halıdın xəbər ilip turmasam bolmaydı, degen buruş duyğusu bilen kelgen idi. Uladın başqa Keti çat əlgi çıqqanda tonuşqan dosti Varinka mu Keti ərgi təkkende kelemen, degen vədisi bu içe mehman bolup kelgen idi. Ulanın hemmisi Kitty'nin uruk tukalları, dostları idi. Gerçi Levin ulanı yakşı görsü mü, ama özünün kiçikkeni dünyası bilen turmuş tertipinin, Şerbatskila amillerinin təsiri bilen kalay mı kallışıp keti vatkınıdın, azraq əpsulunup kalatdi. Bu il yazda özünün tukallardın Aksi Koznishev'tin başka hiç kim kelip bakmagan idi. Sürüştürüp kelse Koznishevni mi pütünlay Levin cemaatidin dep ketkilimi bolmaydı. Koznishevla evladidin idi. Şuna ailesi de hazır Levilla Roy'i tügep ketip atatdi. Uzaktan beri adam yatmay boş turgan öyle de hazır şunçilik köp adam turatdi. Bir mi öy boş emesiydi? Her günü tamak vakti da Qeyri Graf hanım üstelgi kelip oltırgallarını sanap çıkarttı. 13.si kız nevrisi ya ki oğul nevrisi bolup çıkamdı kar yok. Onunga ayrım üstelde tamak bergüzetti. Öy işlerine tırışıp senem callaştırıp kelip atkan Keti üçün mü tesb oldu. Toho kürge Ördek digendek nerslerini tapımen dep, nurgun avarı bolup ketip atatdi. Çünkü yazda mehmallar bilen balalarının iştahları olaydı içilip ketip, yemeklik yetküzüş kıyım bolup atatdi. Mehmallar tamakı oltırganda, Dolly'nin balıları, balalarının okut kutsi, Varinka kayergi durup berip, mogo terip geledi kallıklarına deyişti. Aklının ötkürlüki ve biliminin köplüki bilen hemminin hürmetigi sazaver bolgan Koznishev Mogo togursudiki gepki arlışıp hemmini heyran kaldırdı.
1: Menimi billeyip berin la. Men Mogo terişini bekme yakşı görümen.
0: Dedi o Varinka'yı karap koyup.
1: Mogo teriş solumu menilik iş.
2: Siz basınız bizni tekim kuşal kılısız.
0: Dep cevap verdi Varinka kızırıp ketip. Keti bilen Dolly bir-birge mänilik karap koyuştu. Bilimlik Koznishev bilen Varinka'nın billi mogo terip gelişki bağmakçı bolgını, Keti'nin kallısıdın zadı neri ketmeyi vatkan bir perzinin toğırlıkını tesliklap durattı. O ulanın özlerge dikkat kılıp kalgallıkını sezip kalmaslık üçün Дәру апсығы геп қылған болып тұрып алды. Тамақтың кейін Koznishev бір стакан қахвәні еліп, дерезінің түйге келіп, балыла Mogo теріп келішкі маңғанда өтідіған ішкі қарап олтырғач, енісі білән болған байықы парыңыны давамлаштырды. Левин ақысының енідекі дерезі тәктісіді олтыратты. Keti erinin yendi turatdi. Onunğa bir nime demekçi bolup, ularning qiziqi yo'q paranglarning tugishini saqlab turgandek ko'rinatdi. Uylanganingdan keyin nurg'un taraflaring o'zgarib ketibdi. O'zgargandimi yaxshi tarafga o'zgaribdi? Dedi Koznishev Levinga. Arqadan Ketiga qarab kulib qo'yib. Uning bu paranglarni xoshyoq mayroq qilayotganligi aniq ko'rinib turardi.
1: Ammo g'alit paranglarni qiladigan odating o'zgarmabdi.
0: Keti, sen bundoq o'rtursang bo'lmaydi. Dedi eri uning mehri bilan qarab qo'yib, o'rindi qo'yib berib.
1: Anas, sen bilan paranglashib o'tirdiganga vaqtim yo'q deb qiladi.
0: Dedi Koznishev balalarning yugurib kirishayotganligini ko'rib yana. Uzun paypoq kiyib olgan tana bir sivat bilan Koznishevning shilapisini qo'lida pulanglatib, hammaning oldida yanich qiyg'itib, udul Koznishevga qarab yugurib kelyapti. Tana dodillik bilan Koznishevning oldiga yugurib kelib, dodisininkiga o'xshaydigan chiroyli ko'zlarini chaqnatib turib, uning shilapisini sundi va qizg'in muloyim kulimsirishi bilan o'zining bangvashligini yoshirib shilapini uning beshig'i kiygizib qo'ymoqchi bo'ldi.
2: Varinka saqlab turdi,
0: dedi u Koznishevning kulib qarishidan shunda qilsa bo'ladiganligini bilgandek beshig'i shilapisini kiygizib turib. Beshig'i oppoq yog'liq tengib olgan Varinka seriq chit ko'ngliki bilan eshikning oldida turatdi.
1: Mana-mana mangdim, Varvara Andreyevna,
0: dedi Koznishev stakandagi qahvasini ichib yotgandan keyin qo'l yog'ligi bilan tamaki qutisini yonchuqqa selib turib.
2: Bizning Varinka qandoq chiroyli qiz-a?
0: Dedi Kitty Koznishev o'rnidan turib manganda eriga Koznishev anglig'i deb qilib. Bu gapni uning maqsadli qilganligi aniq edi.
2: U shunchalik chiroylik. Chiroyg'imas lata pitichu texi. Varinka.
0: Kiti uni chaqirdi.
2: Sizlar tugman tarafdagi o'rmonga boramsizlar? Bizmi kayninglardan barimiz?
1: Kiti, sen uzağının qandaq ahvolda ekanligini unutib qolyapsan.
0: Dedi qeri Kinaz xonim oldirab eshikning oldiga kelib.
2: Bundoq vaqrash sanga yoqmaydi.
0: Varinka Kitining ovozini va opsining uni ayiblab degan gaplarini anglab, yangil dassab Kitining oldiga keldi. Uning harakatining chapdashligi ko'zlarining chaqnab, mangzilarining qizirib ketayotganligi, ko'nglida allaqandoq bir ahvolning yuz berayotganligini ko'rsatib turyapti. Keti uning qandoq ahvol ekanligini biladi, ham uning har bir harakatiga diqqat qilib kelyapti. Shu turqida uning xuddi o'rmonda zo'r bir ishning yuz berayotganligini ko'ngli tuyib turyotgandek do'stiga baxt tilab chaqirg'ini edi.
2: Varinka, agar bugun senda bir ish yuz berdigan bo'lsa, men shunchalik xushal bo'latdim,
0: dedi u do'stini so'yib turib bo'sh ovozda.
2: Sizmi biz bilan birga boramsiz?
0: Dedi Varinka uyilib turib Levinga Ketining o'ziga nima deganligini anglamagan qilib.
1: Men sizlar bilan xomongichi billa berib shu yerda qolaman.
2: U yerda nima ishing bor?
0: So'radi Keti.
1: Yana Setavaga arvulani ko'rib, uning pulini hisoblatib kelaman. O'zingni nima bo'lasan?
2: Balkonda.

Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

ішкісің майетлік пәрқі ба. Бұныңғы қарта бір мисал алайлы. Сіз ер үзді тініш тұрғанда бұл вақытта бір поездиныңыздың өтуді. Поездың сүріті еуріқлық тезге екілішуді, әм поездың ішіді бір адам арғамча сәкірейді оғыда пәрес қылың. Бұл ерді сіз поездың ішіді әкваны көрішкі үлгір әлемсіз, йоқ. Сіз пәкәт поездиныңыздың өткен пәйтті, поездіке арғамча сәкірген адамның қанда қалат ішкелігіні белелейсіз. Сіз поезд ішіді адамның мидірлімғалықыны байқайсыз. Gerçi o adam yanlı arğam sekreş altını saklap, işki kolunu aşkan bosu mu? Lekin poezdeki hem mi neresi tonlap kalgandak, yani vaqt asasi cahitin ötmeyendek tuyuludu. Bu vaqtta siz görgen vaqtının astalışı bir xil haqiqi fizikli qadisi. Bu, hergiz mi xata tuyğu emiz. Siz yanı başka bir mənzirini pəraz kılın. Eğer bu vaqtta saat düştüğün kiyin işki boğan bosa, andan siz dərhal özünüz en tane yaxşı gördüğün oyunun oynayışını başlayısız. Qandaqlı oyun oynan bir dəm oynayan dinkin, siz saatki qarısınız, saatin xeyli bir yəgə bağlılığını bayqaysız. Lekin siz pəqat neçi minutlu ötkendek vaqtının naidi tez ötüp ketkəlikini yes kılısız. Ondaqda bu xil əhvalası da vaqt rastılı tezləşdi mi? Əməliyyətdə bu xil əhval sizden subyektiv təsiratınızın nəticisi gitəvə. Vaqtının özdə özgürüş bolmaydı. Pəqat sizden eniniz allı burun oyunu mərkəzləşib boğan boludu. Şuna vaqtının ötüşüge boğan təsiratınız nisbətən aciz boludu xalas. Umuman qılıb aytqanda biz daim vaqtının barğan sirə tez ötüb atqanlığını yes qılımız. Əməliyyatı bu pəqat bir xil insanların xata tuyğusundan ibarət xalas. Vaqtının özü tezləşməydi. Tarmandiki nisbilik nəzəriyyəsi tilgə alınğan vaqtının tezləşişi yoki astılışı bir xil haqiqi fiziki qadisi bolub, pəqat sürət yoruqluq tezligə yaxınlaşqanda vaqtının bu xil tezləşiş və astılış alaydlığı andan roşanlaşır. Bizim gündelik turmuşumuzdaki cisimlerin hareket tezliki yorukluk tezlikiden xilili tüven boğaşka, tar mənadaki nisbilik nəzəriyyəsi vaqtının tezlişi ve astılışı haqqıdaki təsvirini his kılalayımız.

0: Kaynigi?
1: Kündi anlatım es.
2: Kadilik dostlar, köpçelik mındak bir meselini baykadım ikin, biz kiçikimizden tartıp çoğun bulganğa kadar yarışarının şarsıman cisim işgelikini bilimiz. İnsanlar yarışarının şarsıman cisim işgelikini tunup yetkenişken, ondak da hayvallar mı yarışarının şarsıman cisim işgelikini bilemdi? Elbette, hayvallarının yarışarının şarsıman cisim işgelikini bilip içi mümkün emez. Kandaklı bu musun? Biz mi yarışarının şarsıman cisim işgelikini coğrafya ve astronomiya bilimlerini ögengenden kiyin bilgen? Okşaşla gerçi biz hayvallarının tılını düşenmesek mi? Hayvallarının nima oylavatkalıkını bilmesek mi? Lekin biz yine ahli hulası arkalık hayvallarının yarışarının şar cisim işgelikini hiç kılalmaydıqalıkını bilerleyimiz. Kadimki zamanda kişiler tuğuluşadılar yarışarının şarsıman cisim işgelikini bilmeydi. Ularının hepsi zeminle tekşi edip karaydı. Çünkü jiraklarına nazar sağanda yeryüzü bir tekşilik boğuşka, ular yarışarını bir tekşilik edip karaydı. Dalmışında karaş tüpeyledin, neçimin yıldın buyan kişiler yarışarının şar cisim işgelikini tunup yetmeyen. Keyin Aristotel Katarlık alımla yer merkez talimatı ufkumunu oturgu koygan. Yer merkez talimatının karışça, yer şari alemden merkezi bulup, başka asman cisimleri yer şarına aylınıp erket kılıdı. Onun için Kopernik Kuyaş Merkez Talimatı'nı oturgu koygan. Kuyaş Merkez Talimatı'nın oturgu koyuluşu, yer şarının çaz şekillik cisim işgelikini teximi güçlük inkar kılgan. Şunakla uzaktan buyan tarqılıp gelgen, yer merkez talimatını bozup taşlap, astronomiya pinide tüp özgürüşünü işkaşırıp, kişilerge yer şarının əslide bir şar cisim işgelikini tunup kal. Hazırkı pen teknika moşundak tereqi kılgan cemiyette, marip ve taratkularının yetekçiliki de hemimiz yer şarının şeklini bilimiz. Lekin ayvallacı, bəzle, kuşlar asmanda uçkanda asmanda ayınlıp yer şarının yumlaq işgelikini köreleydi. Acaba kuşlar yer şarının şarsıman cisim işgelikini bilmem de o deyiş mümkün. Elbette mümkün emez. Biz aeroplanda otursak, aeroplan asmanda uçkalıqı üçünle yer şarının yay gradusunu bilelemdi o, elbette bilemeyimiz. Şunun okşaş, hayvallar mı? Yer şarının bir şarsıman cisim işgelikini hiç kılanmaydı.
3: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
4: Melke Uruş, İkinci Dünya Uruşu'da kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
6: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
3: Şundak, emliyatı.

0: xatirjam iste'mol qilishqa bo'ladi. Albatta, umatirga o'xshash har bir odam qabul qila oladigan quyuqlik darajasi birdek bo'lmaydi. Chunki har bir odamning burundagi purash hujayrasi va purash tukining soni o'xshash bo'lmaydi. Shunga o'xshash bo'lmagan tamga bo'lgan sezgirlik darajasi ham o'xshash bo'lmaydi. O'xshash puroq bir odamni intay hayajonlantirishi mumkin. Yana bir odam bo'lsa parvo qilmasligi mumkin. Shunga kelar qitim bo'lqixonning mizik purqini purg'ingizda oldi bilan ularning yangi pishirilgan bo'lqisining bor yo'qligiga qarab baqsangiz bo'ladi.
1: Adaş et bağçığı verip 10 kilometre yürüyüp gelmedik.
2: Vay buludu acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık adaş hazır. Böyle çiğnikimiz de biz dışarıdan bulduk bana.
3: Yeni bir kıytım oynamdık. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyunda bes dışarıdık. Hazır çiğnik işte bes dışımız. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ha. Salamətliyə bağan sır yaxşı olub gitpardı.
4: Tən saxlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət verəyli.
0: Qadirlik do'stlar, qushqaçning o'rtacha badan og'irligi 30 gram atrofida. Badani to'm va qisqa, dumbisi qo'ng'ir. Qo'shqining oq qora chiziqchalari va dog'lari bor. Qushqaçning ko'payish iqtidori kuchli bo'lib, bir yilda 3 qitimdan 4 qitimgacha tuxum tug'adi. Har qitimda tug'adigan tuxum soni 4 dan 6 gacha. Tuxum besish mazgili 11 dan 14 kungacha atrofida bo'ladi. Boshqasi tug'ilib 18 kundan 22 kungacha bo'lgan oraliqdan keyin o'zidan ayrildi. Qushqaç toplish yashaydigan bir xil hayvon bo'lib, doim keng ko'lamlik to'plarni shakllantirdi. Tam, chatqanliq, lampa qatorliq joylarga o'zilishni yaxshi ko'rdi. Uruq, hasharat qatorliqlarni o'ziq qildi. Qushqaç bir qadar kuchlik moslashishchanlikqa va hayotiy kuchga ega bo'lib, har xil nachar yashash sharoitida yashay oladi. Ularning ko'payish iqtidori kuchlik, o'ziqlanish doirasi keng, moslashishchanligi kuchlik. Qushqaç bir xil oziqlik tanlamaydigan hayvon. Asosliqi har xil o'simliklarning uruqini oziq qiladi. Qushqaçlar doim shahardagi imorat, daldaraq, chatqanliq qatorliq joylarga o'z soladi. Bu shahar muhitiga belgilik ta'sir ko'rsatadi. Qushqaçmi bir xil hasharotxo'r qush. Ular bir qism ziyondosh hasharotlarni, masalan, chikatka, parvona qatorliqlarni yo'qotadi. Ekologik tamponlikni saqlashda belgilik rol o'ynaydi.
5: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib Əxlət sandığına taşlayman. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
6: Bu iş cəpalıq. Lekin nechi 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
7: Acha, bugun havo issiq, turibdim suv ichdinglar.
8: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash ishchilariga ehtiram.
5: Ana, chapon chaqdingiz.
0: Qadirlik do'stlar, pomidor oshxonamizning doimlik mehmoni. Garchi biz har kuni pomidor iste'mol qilayotgan bo'lsak-mu, lekin uning nurg'un qiziqarlik taraflarini tushunmasligimiz mumkin. Onaqda tuvandi biz uning munosabatlik qiziqarlik bilimlarini anglab qaylik. Birinchisi, pomidor meva-mu yoki ko'ktatmi? Pomidorning zadi meva yoki ko'ktat ishkanligi to'g'risida izchil talash tatish bo'lib kelgan. Meva nuqtasidan qaraganda, pomidor haqiqatan bir xil shirinlik meva bo'lib, meva turdikilar hisoblanadi. Biz doim setib olib iste'mol qiladigan glas pomidor amaliyotda pomidorning bir xil kichik o'zgargan turi. Ammo oshpazlik sohasida kishilar pomidorni ko'ktat o'rnida ishlatishga odatlangan. Rangarang pomidor Gerçi biz adetta kızıl renglik pomidorunu körüp dursak mı? Ameliyette pomidorunun yeni nurgun başka renglik sortları var. Ula seyrik, kızgıç seyrik, yeşil, sözün hatta kara renglik. Bu okşaş bulmağın rengdeki pomidorla körü sezimini parıq payda kıplı kamay, yeni okşaş bulmağın ozukluk terkiplerini mi öz içi kalırdı. Meselən, sözün renglik sortlarının terkibi de siyanidin mol bulup, oksitlenişki karıştırış, terişinin aldığını ilişte yakşı ünüm giygen. Pomidor dünyadaki en alkışkı erişken yemeklik materiallarından biri. Pomidor az uçuraydıgan, bivasta təmkir güzdüğün yeməklik materialı bulup, hər xil qorumlarda kən işiltilidu. Onundan başqa, pomidor tərkibidə köp miqdarda vitamin C, oksitlişki qarışdırğıcı madda qatarlıq sağlıq.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayrilerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayrilerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerle soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Vasçıla 290 min yuan öy pulunu vakalten alğandan keyin alaqa üzülüp qaldı. Tövende Pazilat Arslan bu vaqtki delo misalını sözləp berdi.

0: İstimalçılarının könlünü tutalayım ben. Ben bir vasıtı körüstüp mal satıkçı. Kanun boyunca baş tapşuruş, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldın kışı yaptı. Ben bunu bölemem.
1: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layık katlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşurayım.
2: Kızım. Bugün ananızga önce daha numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
3: Ben yığılıştım. Kaytkan eken kıp bera ya.
4: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
2: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
5: Zugan da bağlı hılı oldu. Esrep kanmışım da sizi demeyeydim.
6: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
4: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
7: Apa, siz sulu oynagan vaqtida men surakka app qoyay.
4: Öydikiler bilen hoşal xoram jem buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
3: Ata-anamın sağlamlığını tilayman.
4: Ata-anamızni seyginishqa vaqtimiz udul kelsin.
6: Dada, ana, biz keldik.

Sevimlik radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Henundak da bu muziki güzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgısı. Henundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar programımızda almıştırmamız. Endi bu dünyada muvaffakiyet kazanışını oylamaydıgan adam yok. Muvaffakiyet kazanışını hemimiz ümit kılımız. Muvaffakiyet kazanış için güzel arzu armalarımızı yetiş için tırışçallıktan başka yine bizde neyin buluş gerek digende irade buluş gerek. Bizde iktidar, talant boğan bilen mi? Eğer onu cari kıldırmasak, emeliyetten tebbiklap ötküzmüsek, bundak muvaffakiyetlerle erişimiz kuruk gep kaynıp kaldı. Muvaffakiyet giriş için kattilik, tevrenmez irade boğandıla andın erişeleyimiz. Bazıla soruşu mümkün, muvaffakiyet kazanışının sırı bağ mı, formülası bağ mı? Emeliyette muvaffakiyet kazanışının hiç kandak alaydı sırı yok. Özümüz erişmekçi boğan derslerle zihni kuvvetimiz ne? Bütün varlıkımızı bilinçli sakla, netice erişeleyimiz. Şu neticeler bizgi tekimi çeksiz güç kuvvet bilinçliydi. Hizmetimizdeki tosalgu, mağlubiyetlerin sebebini tahlil kılıp, muşunun işçinin paydalık amıllarını tepip çıkarsak, bizine ihtiyaclık boğan tecrübe savaqla bilen teminleydi. Bu hayatlık musabımızda bizine acayip muvaffakiyetle eriştirdi. Şuna başkaları eğer bombaydı dese, şu bombaydı diyen işlerde mümkünçilikini tepip çıkın. Çünkü adamın tasavvur gücü çeksiz mümkünçilik tolgan buludu. Adamda yemirilmez irade buluduken dünyadaki hem işte mümkünçilik var. Mağlubiyet nimedin buludu diyende boşanlık vazgeçiştin buludu. Siz yol yürüsünüz menzilgi yıkılavat hemen dep oylan. İş kısınız şimdi kadem mi kadem ilgirlavat hemen dep kuran. Şundak boğandıla şençiniz aşıdı. Küş kuvvetiniz urgup ecir emgikinizin meyvesini köreleysiz. Varlık dostlarımızdan muvaffakiyet yar bolsun. Güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

یا کل یا کت حیاتم دا آخرگچی بولان مسلقا کزون یسه حیاتم دا من بادیمه باو امید بیمه امید سیزلنسم بیارم بولیمه چشترمنان تال تلغا منلاچو امیدنی چیگیب سویگی درخمنان شخشیخنی سن اشین ایگیب پکت سینن سویواتیمه Hayat Gülhani söygü otunu tutaştırıp köydürenmese gerek yok. Barlıkını, barlıkın bilen söyüşke verdi kıgan kalbim, söymeyen kalbini eritenmesi mi gerek yok. Ama mağrurluğunu kayırıp koyup sana şunu dey. Ya kel, söygün söyle. Ya ket taşla, arkana karma. Lekin, söyüş ve söylemezlikten çıkarsın da durma.

Ümit dostlar, programımız qaytıp geldik. Bir er bilen bir ayal takallaşıp qaptı. Ulanın bu qetim takallaşı intayın eğirlişip ketipti. Köl azar yegen ayal vaqırap turup, jığlap turup ergi depti o. Öyde alılgan kançlik nersiniz bolsa, elip derhal gözümde yok olu. Bu çağda eliki er, siz bana bir xaltı berin, şu xaltıgı patıdığan nersemini elip keteyi depti. Bu çağda ayal, şünç çoğun öydüm pekat bir xaltı nersili elip ketemsiz, kolu minin vaxtımdan may tez yok olan depti. Şundaq, bana bir xaltı bəsinizli bol de, depti er. Şunu bilen ayal nait atçıgı da aşkan öyüge kirip, çoğun xaltıdın birini elip çıkıptı. Bu çağda er xaltının eğizini uç koyup durup, xaltının içi kirin, menin elip ketedigan nersem pekatsi.

چون بمبسن دیدی کشکیم که عاشقمن دیدم صدکن سن دیدی لیکن دوت امسمن دیدم نیمش کشین سن دیدی قلبم بلن معامل قلمن دیدم جمجتلیقتن نیمه تاپتیم دیدی özümde çoğunkuru düşünüşünü taptım dedim. Sen özgermem sen dedi. Sen özgergen de özgergenimi görürsen dedim. Vazgeçtin mi diyen idi. Menden vazgeçkinini bilginim de çokum vazgeçimen dedim. Ökünmem sen dedi. Ökünüşünü başkalarına kaldırıp koydum dedim. Söyem sen dedi. Söyülmeyi durup söymeyi ben dedim. Puşayman kınmam sen dedi. Puşayman kığınımda hiç kimge kayıt işlenmez bulu ben dedim. Demek turmuşta biz bara bara çoğun bulunuz. Küçük işlağa hayranı eskaladığan güdeklikimizden her bir işlağa sus muameli kılalaydıgan her bir işlağa kırışıp kınmasından Belki özümüzü çarçatmaydıgan intayın rahat bir tuyğunu tapımız. Bu çağda her kandak bir muhabbetinin özüra buluduğalıqını düşünümüz. Bazı işlerinin biz birli tarafının küçüğünü bilenme aman okşaş netice buluduğalıqını düşünüp yitimiz. Bu şundak çağda her bir işlerine sus muameli kılışını bilişimiz gerek. Kinomdak bolsa güzel köylerimiz dostlarımızın azadı keyfiyatı kuşal kuramlık için.

Herkese Halk Radyosu tanısının Beijing'den beri vatkan programı. Her anlaşınızdan kıymeti var.

0: ичивични кеңейтиш хизмат орынлаштырмасыны қатъи изчиллаштыруп, ташқи мәблағ ижазатыны бойышты сиясатыны алдын әмәлиләштүрди. Биотиббий дори саласыдагы ижазатлык сынақны паал қанат яйдырып, диққатны ташқи мәблағ карханаларының хуҗайра ва ген арқылық тавалаш, яңылык яратылган дора қатарлық мусабиқа йолларын орынлаштырышыга мәркәзләштүрип, бүтүн зәнҗирлек ичивитилгән кәсип экологиясын шәкилләндүрди. Ичивитилгән джунгола заманивилашкан джунгога айлана алайды. 2025 йылы 3-нче айда Рәис Си Цзиньпин халыкара сауда санаат саласындагы вәкилләр белән күрешкәндә мондак дип күрсәтте. Сыртқы ичивитиш джунгоның асасы дәүләт сиясәте. Джунго юқары сәвиядә сыртқы ичивитишне илгәре сүреп, кайда, түзүм, башкаруш, өлчәм катарлык түзүмлек ичивитишне пухта кадам белән кеңәйтеп атады. Джунгоның ичивитилгән дәрвазасы барган сыры кеңәйтелде. Ташкы мәблагдан файдалану сиясәте үзгәрмәде, шундыйлар үзгәрмәйде. Яңа дәврдән буян дәүләтебез юқары сыйфатлык тараҡҡиятҡа төрткө булышты чиң туруп, юқары сәвиелек сыртҡы ичивитишне ҡатъи тәүрәнмәй кеңәйтеп, донъядагы һәр ҡайсы дәүләтләр белән тараҡҡият пурсатыдан һәм бәһрләнеп, ташкы мәблаг ҡарханаларының Джунгоға килеп мәблаг сәлеше, кәсипне гүлләндерише өчен яхшы мөхит яртып бәрди. Чаңсу ташкы мәблаг чоң өлкәсе булу сүпте белән ташкы мәблаг иҗазаты, тадқиқ кылып яратыш, обрут, Hemkarlık bütün zanjiri mulazimatını sarxillashtirdi, hem tashqi mablag'ni qo'shib olish, pay huquqiga mablag' selish, paydini qayta mablag' qilib selish qatorliq ko'p manbali hamkorlikni zo'r kuch bilan ilgari surdi. Bu yilning oldingi yarmida Jiangsu amaliy ishlatgan tashqi mablag' 9 milliard 590 million Amerika dollariga yetib, ko'lam jihatda davomli mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Ала сүпәтлік ташқи мәбләг ылғар ясымычылық, юқыр техника кәсіплерге тездін мәркәзләшті. Чаңсу өлкілік соуды назарыты ташқи мәбләг башқармысының башлықы Лиу Шауқы үмондақтады. Біз 2026-та бүтін өлке ташқи мәбләгіні мұқым үлгір сүрі шәркетіні қанат яйдырып, дегәтіні еңі түрләні жәліп қылыш, ташқи мәбләгінің қуытыны ашырыш ва нұқтылық түрләге капалатлы қылышқа мәркәзләштіріміз. Шындақла, ташқи мәбләг баш органыны етіштіру сиясатыға түзетіш кіргізушіні тездін yolға қойып, ташқи мәбләг тәтқиқат мәркізі импорт беже сиясатыны yolға қойыш лайысыны чықырып, өкіметлен карханының даимлық пікір алмаштырыш механизміні мүкәмәлләштіріміз. Яршари бойыча әң чоң әмәли базар, мүкәмәл кәсіп экологиясы ва мол еңлік яртыш мәнзерісігі иге джунгу дөлет алқыған карханылаға күшлік жәліпкарлықны намаян қылмақта. Алдыңғы қатардығы пәнтехника қадымығы етішіп меніш үшін Гуандуңның шынжында тәтке қылып яртыш мәркізі тәсіз қылған бір ташқы мәблағ карханысы бұ ел өз жайдығы тәтке қылып ярты селінмісіні давамлық ашырды. Бұ кархана Джунгу районының муавын баш директоры Йин Хонфан мұндақтады. Алдыңғы 20 жылғыча 8 миллион Америка доллардан артық мәблағ селінді. Бұ асаслықы шынжын әтта Чонқолтық районы тәтқиқат мәркізігі мәблағ селішкі ішілділады. Біз шынжындығы тәтқиқат мәркізіні асас қылып, бүткіл ер шари кәсіпімізні кеңайтышке қуат қойшымыз. Кәсіпілі еңілік ярдыш экологиясының өз ара қуат қойшы, ташқи мәблағ карханаларыны, джунгудығы тәрәқиятыны, ясаш базысыдың еңілік ярдыш бүйішкегі өзгәрдіш имканиетігі еге қалды. Бұл жылдың алдыңғы 20-да дәүлетімізде еңіден құрылған ташқи мәблағ карханасының саны 5.3% ашты. Жәлеп қылынған мәблағ соммасы 402 миллиард 140 миллион юаньге жетті. 4800-ге жақын ташқи мәблағ карханасы джунгуға мәблағ селешін көбейтті. Шуның билан бірге, юқары техника кәсіплерінің ташқи мәблағын жәлеп қылышы сыжыл тез ішіп, ташқи мәблағының сәрхіл болуш алахидлігі техимі гәуделендірілді. Дөлтіміз мәвқәні ташқи мәбләг мұқым яқшылынып атқан, құрылмысы давамлық сәрқылышып атқан яқшы вәзиетке қарытып, ташқи мәбләгіні жәліп қылыш еңі әвзәлікіні янымы ярытып, джунгу ұқтысадының юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға еңі қуәт қошуды. Сауда министрлігі ташқи мәбләг мәхкемесінің башлығы Мың Хуатин мұндақтады. Біз тәдбір чықырып, чәт әл саудагерлері мәбләг салған мұлазымәчілігінің юғырылыш, рақамлышыш, әхли лишке қарап тіп өзгәртішіге илхам беріп, ішләп чықырыш характерлік мұлазымәчілігінің кәсіплішіш, сәрхіл лишке қарап кенгі ешіні ілгірі сүріп, тұрмыш характерлік мұлазымәчілігінің сүптіні өстіріп, дәрежесіні юқыр көтіріміз. Biz yana tashqi mablag tadqiqot markazini qo'llash siyosatini yanada mukammallashtirib, texmo ko'p chat ellik yuqori qatlam ixtisosliklarini kirgizishga qulaylik yaratib, yangilik yaratish natijalarini kasblashtirishni qo'llash salmoqini oshiramiz.
1: Stansiyamiz xabari. Goyan zunglisi Li Chang 8-ci ayının 19-cu günü Beijing'da devlet işleri ziyaretinde buluş için Cungo'yu gelgen Ekvador zungtunu Noboa bilen görüştü. Li Chang bunularını bildirdi. Bu yıl del Cungo-Ekvador umumyüzlük stratejilik emralık münasibeti ornatkallıkının 10 yıllık. Reis Xi Jinping zungtun efendi bilen görüşüp, Cungo-Ekvador münasibetini çoğunkırlaştırışını yeni mi ilgirligen halde pilalladı. Cungo-Ekvador bilen işki devlet başlıklarının stratejilik yetekçilikigi emel kılıp, siyasi cihette öz ara işinişini müstekemlep, bir belbağ bir yolunu yukur süpette ten kuruşunu olgı silcitip, energiye, kan mesulatları, iktisat soda, halk turmuşu Katarlık sağladaki hemkarlıkını kengaytip, işki devletinin zamanı uylaştırış kuruluşuğa tehimi yakşı mulazimet kılışını halaydı. Cungo baştan ahir Latin Amerikası ve Karp rayonudaki devletlerinin işençilik hemkarlık hemrayı bulup, Ekvador Katarlık arkadaş tarafla bilen birlikte Cungo Latin Amerikası takdir ortak gevdesi kuruluşunun üzlüksüz çoğun kuruluşu ve emeli buluşuğa türtki buluşunu halaydı. Noboa bunularını bildirdi. Cungo Ekvador'un muhim hemkarlık hemrayı ve yakşı dostu. Ekvador, Cungo bilen iki taraflık erkin soda gelişiminin paydasını yanımı cari kıldırıp, iktisat soda, pul muamile, energiye kan, ul kuruluş, dikkançılık, belikçilik katarlık sağladı ki öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkını çoğunkurlaştırışını halaydı.
0: Stansımız haberi. Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komitetinin başlığı Çavlacı 8. ayının 19. günü çüştün burun Beijing'da Ekvator Zontu'nı Noboa bilen görüştü. Çavlacı bunularını bildirdi. Reis Xi Jinping Zontu'n efendi bilen sohbet ötküzüp, iki taraflık münasebetinin tarakiyat yeni planını birlikte pilalladı. Bu yıl Cungo bilen Ekvator umumyüzlük stratejilik hemrahlık münasebeti ornatkallıkının 10 yıllığı. Cungo Ekvador bilen birlikte iki devlet başlıkları hasıl kılgan muhim ortak tonuşunu yaxşı əməlileştirip, ənənəvi dostluğunu davamlaştırıp, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaştırıp, iki taraflık münasibetinin səviyyəsini özlüksüz östürüp, iki devlet xalqıga texmo köp bəxt yaratışını xalaydı. Cungo Memleketli Xalq Qurultayı Ekvador Parlamenti bilen köp qatlam, köp sahalardaki dostana alaqını küçəytib, qanun çıxırış, nazarat qılış və dövlətini idarə qılış, hakimiyyət yürgüzüş təcrübələrini almaşdırışını çoğunqırlaşdırıb, işki dövlətinin əməli həmkarlıqını qanunçılıq kapalətigə iyi qılışını xalaydı. Noboa bunularını bildirdi. Ekvator Cungoni yaxşı dost, yaxşı həmrah dəb qaraydı. Cungonun egilik hüquqi və zimin bütünlükini qoğduşını qollaydı. Cungo bilen soda, silinma qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, qanun çıxırış aparatlarının öz ara ögünüşü, öz ara örnək elişini küçəytişini xalaydı. Şavciye körüşke qatnaşdı.
1: Stansımız qəvri. Guangdong ölküsünün Shenzhen şəhəri, Şincan işləb çıxırış kuruluş bəyəndəni 8-ci şiisi, Şihanzi şəhəri, Toğır siyasi netice karşı turguzuş ve emliyeti körsütüş boyunca ögünüş terbiyeni devamlıq çoğunkur kanat yaydırıp, ögünüş, tekşürüş, tüzütüşünü birgevleştirip ilgiri sürüp, amma köngül bölgen meselelerini küçep hel kılıp, ögünüş terbiyeni halıq turmuşuğu nep yetküzüş, terakkiyatını ilgiri sürüş bilen ziç birleştirip, ögünüş terbiyede emli ünümünü kolu keltürüşke üzlüksüz türtki boldi. Ögünüş terbiyeni kanat yaydırış devamında Guangdong ülkesinin Shenzhen şehri mevkeni derecedin taşkari çoğun şehirlerde yaşlarının toplayış alahidliğiyle karıtıp yaşlarının maharetini östürüş. Kesip tipini özgertiştiki ihtiyacını çördep, partiye amma mülazimet merkezine tayinip, ammavi paravallık, umumi menfaatdarlık keşlik mektibi kurup, maharet bu iş terbiyeleş mülazimetini kanat yaydırdı. Futian rayonunun Futian kutsi Shenzhen'deki yaşla en merkezleşken rayonlarının biri. Şu cay sual cevap şeklinde tekşürüş, söhbetleşiş, fikir almaştırış katarlık tekşürüp tetkik kılış. Arkalık köpçülüktün süni akılını ögünüşkü bolgan talepinin en merkezlik işkerlikini baykıdı. Yaşlarının farklılık ögünüş ihtiyacını nişallap, şu cayda katlam türbüyce AI ders sistemisi berpa kıldı. Nevette cemi 90 meydan kıytım ders ötüldü. Terbiyelengelle 6100 adam kıytımdın açtı. Şıncın şehri ahalısı Çin Şuan daim izdinip olalmaydıken ben. AI tepekkürünü ögünüştün hakikaten yardımı başken dedi. Ögünüş terbiye kanat yaydırılgandan buyan Şıncın şehirdeki nahiye başkarma derecelikten yukarı rehberlik benzilleri 10168 meselini tekşürüp oturuğa koyup tüzütüş hal kılışını merkezlik ilgiri sürdü. Guangdong ülkesi Şıncın şehirlik partikom teşkilat bölümünün daimi muavin başlığı Zın Şölyen Mondak dedi. Biz Xi Jinping partiye kuruluşu ideyasını çoğunkur ögünüp ve izcillaştırıp doğru siyasi netice karşı turguzuş boyunca ögünüş terbiyeni puht kanat yaydırıp uçuk terbiyeleş halktın hal ehval soraştı çiğ turup iş korulışış kırımını aşırış mağarıp davalaş turalgu kapalıtı katarlık ammı köngül bölüdüğün meselelerini yakşı hal kılıp ammıvi mulazimet seviyesini östürüp ögünüş terbiye neticelerini terakkiyatını ilgir sürüş halkı nefiyet güzüşünün emili önümüge aylandırmız. Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bengtüeni 8. Şisi, Şihanzi Şehri partiyelik kadırlarını birinci sepki çoğunkur çöküp, halıqtın ahvalını ilgileş, halıqtın endizisini tügüdüşki itekleb, ögünüş terbiye neticilerini asasi katlamını idara kılışının emili ünümüge aylandırdı. Bekhtiyoli Piyadlı Kutsi, Şucaydaki özgeçi sayahat koçu rayonu. Keşlik Bazar, Nurgun sayahatçilerini celep kılış bilen bir vakitte xeridar çakırış avazları, buz katarlıklarımı etraptaki ahalilerine təsir görsetti. Bu meseleki karta şu caydaki mahalle başlamçı bolup, bazar başkuruş, şehir başkuruş, sodgerle vekilleri katarlıkla bilen birleşip başkuruş komiteti kurup, sodgerlerinin ticareti bilen ahalilerinin turmuşunu bir tutaş pilallap maslaştırdı. Hem de yol boyu yakın, ahaliler rayonudun nispeten yirak bulgan Keşlik Bazar ticaret rayonunu kaydedin bekitip, ul esleyenlerinin derecesini östürüp, mükemmelleştirip, ticaret vaktini kalıplaştırdı. Ticaretçi Li Enyuan Mondak dedi. Hazır muhit yakşı, esleyeler yakşı, soğudumuz mu naid yakşı, xeridarla bağansırı köpeydi. Bu tedbirle könlümüzdeki dek boldu. Ögünüş terbiye kanat yaydırılgandan buyan Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bengtüeni 8. Şisi Şihanzi Şehri halık turmuşuğu münasebetlik 3500'ün artık emeli işini bir gevdeştirip becirdi. Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bengtüeni 8. Şisi Şihanzi Şehirlik Partikom Teşkilat Bölümünün muavin başlığı Hı Yücün Mıdak dedi. Biz halkı bekhtiyartışını en çok siyasi netice kılıştı için durup, ama köngül bölgen küçük işlerine köngül koyup yakşı işlep, amının eriş duygusu, bekht duygusu, bekhaterlik duygusunu üzlüksüz küçeytip, ögünüş terbiye neticelerini amı köreleydiğen, yes kılalaydiğen emeli ünüm gaylandırıp, emeli hareketimiz arkalık işkini tikleşini katli himayi kılımız, işkini kogdaşını katli işkaşırımız.
0: Stansımız haberi. Umumiy xalq davolanish kapalatining 15-nji 5-yillik yirik plani 8-nji ayning 19-nji kuni e'lon qilindi. Planda 2030-nji yilga borganda umumiy xalqni qoplagan, shahar yezilab bir tutash planlangan, adil birlikka kelgan, bexatar, qiliplashgan, imkoniyatlik sijil bo'lgan ko'p qatlamliq davolanish kapalati tizimini umumiyuzlik barpo qilish aydonlashtirildi. 14-nji 5 yil mazgilida umumiy xalq davolanish sug'urtasiga qatnashish nisbatini davomliq muqim 95% ga. Davolanish sug'urtasi dori mundarijasidagi dorilar 3253 xilga. O'lka xalqi boshqa joyda davolanish haqqini bevosita rasjot qilish nisbati 90% ga yetkazildi. 15-ci bəşil məzgilədə umumi xalıq soğurduğu qatnışını muqumlaşdırış və süpətini östürüş işqa aşırılıb, bir adəmgə bir arxıb turğuzuşdun ibarət umumi xalıq soğurduğu qatnışı sallıq məlumat ambarını qullanış çonqırlaşdırılıb, məmləkət boyucu birlik kəlgən soğurduğu qatnışını tızımlaş iğizi bərpa qılış üstüdə ızdınılıdı. Davalını soğurdusunu ölkə dərəcilik uğrulla bir tutaş pilallaş sürəti tezlətdılıdı. Dövlətlik davalınış kapalıtı idarisi Plan, Maliyyə və Qanun Nizam Məhkəməsinin müavin başlıqı Can Çinguan mündaqdədi. Planda 2029-cı ilgi barğanda ölkə dərəcilik uğrulla bir tutaş pilallaş nişanını asasi cəhətin işqaşırış eniq oturuqı qoyuldu. Bu, adil davalını suğurtısını əməlliləşdirişimizdiki en dayın mühim tədbir bolub, rayolla ara bolubmu, ölkə dairisidiki asasi davalını suğurtısıqı məbləq toplaş təminatının nisbi təmpunluqını işqaşırışımızgı paydalıq. 15-ci bəşil məzgilədə Dövlətlik Davalanış Kapalıdı İdarisi yenə tibbi doğrugərlik mülazımıdı islahatını çonqırlaşdırıdı. Planda munula aydınlaşdırıldı. Davalını suğurtısı mündərəcəsini başqırış bir tutaş qılıblaşdırılıb, çıxım qılış usulü islahatı üçün qırlaşdırılıb, tibbi doğrugərlikdə yenilik yaratış, yuqur süpətlik tərəqiyyatını qollab, köp xıl tədbirlə arqılıq davalaş aparatları, tibbi doğrugərlik kəsbinin tərəqiyyatı sıcıl ilgiri sürülüdü. Can Çinguan mündaqdədi. Planda məxsus universal tədbir qollunub, davalaş mülazımıdı da yenilik yaratışını davamlı qollaş. Şərtkə uyğun kilidiğən icadi doğrularını davalını suğurtısı mündərəcəsəgə kırgızış oturğu qoyuldu. Şunun bilən bir vaqtda, biz yenə tibbi doğrugərlikdə yenilik yaratışını zörür sallıq məlumat mülazımıdı, sallıq məlumat bilən təminləyimiz. Planda munula aydınlaşdırıldı. 15-ci bəşil məzgilədə uzaq müddətlik pərviz suğurtısı tüzümünü umumyüzlük ornatıb, bir tutaş pilallındığan rayonlarını umumyüzlük qaplaşını işqaşırış gerək. Can Çinguan mündaqdədi. Cayla dövlətinin birlik kəlgən tüzüm ramqısı, birlik kəlgən uzaq müddətlik pərviz suğurtısının mülazimət türü mün dərəcəsi, birlik kəlgən acıdıdın çıxalmaslıq dərəcəsini bağlaş ölçümü boyuca uzaq müddətlik pərviz suğurtısını yolu qoydu. Kəlgüsədə şərait pişbetilgəndin kiyin, uzun müddətlik pərviz suğurtısıdımı cayla arab yevastı raçot qılış üstədə ızdınıb, barlıq suğurtuğu qatnaşqoçılığa texımı qolaylıq yaradıdı.
1: Stansımız xəvri. Çanı 7-ci numarlıq təkşürgüş bilən uzun səpər 5-ci numarlıq Yiraqni seziş 14-ci toşuqıç Yiraq itanın texnik rayonuq alaqıdar xizmətləri Cungo Vinçan aləm qatnışı qoyub veriş meydanı da tamamlandı. Təkşürgüç rakita birikmə gəvdisi 8-ci ayının 19-cu günü çüştün burun qoyub veriş rayonuqa tikalətdə yötkəb gelindi. Növətdə qoyub veriş meydanıdakı əsləhə üskünələrinin əhvalı yaxşı bulub, yaqında muvafiq peyddə qoyub veriş planlandı. Çanı 7-ci numar vəzifəsinin nişanı iniqlik dərəcəsi yuxarı ay yüzüyə yenik qonuş. Putsuman meniş, ay yüzüdə səkrəş və ay yüzüdəki məngülük köləngi azgilini təkşürüş qatarlıq, alqılıq texnikalarda 5 şəhəsli qılıb, aylınış, çüşüş, çarlaş, səkrəş qatarlıq universal təkşürüş usulları qolunulub. Ayşarının cənubi qutubunun muhiti və baylıqını təkşürüş həm xəlqara həmkarlıqını qanat yaydırışdın ibarət.
0: Stansımız xəbri. Cuçu 3-cü numurluq yıraqdıl seziş 2-ci toşuqıcı raketa 8-ci ayının 19-cu günü Şərx Şamili Soda Aləm Qatnışı Yenilik Yardı Sınaq rayonuda qoyub yerilib, ilib manğan Xonxu 03 namlıq sünni həmra bəlgilənən orbitağa oğuşluq yetkizildi. 2025-ci ili məmləkət boyuca Tunci Axmiliniyilik sünni həmraqını abdomatlaşdırıb, Türkümləb işləb çıxırış liniyəsi Şonən yeni rayonuqı makallaşdı. Xonxu 03 sünni həmraqı dəl bu işləb çıxırış liniyəsədə işləb çıxırılğan Tunci sünni həmraq bolub, sünni həmraq tətqiq qılıb yasaşının tənərxi yuqri yəkki sünni həmraqını işləb çıxırışdın tənərxi tövən, İşənçilikliki yuquri, türkümləb yasladığan yönlüşki qarab tərəqi qılvatqallıqıdan deyirək buyurudu.
1: Stansımız xəbri. 2026-cı illik Dünya Maşini Adəm yığını 8-ci ayının 19-cu günü Beycanda içildi. Adəm bilən Maşini Adəm həm türtki boluş, işləb çıxırış bilən ehtiyacını birləşdiriş bu illik yığının baş temisi boldu. Bu növətlik yığınqa 300-dən artıq qarxanı qatnaşdı. Körgəzmə boyumu 2000-dən aşdı. Tunji qetim tarqıtılğan yeni məhsulat 150 xıldan aşdı. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin Mavun Ministeri Şin Gobin eçiliş mərasimində monolanı aşkar dedi.

Yeşil Sedicin Sepili Mekkemesi Yerlik Terakkiyat Tarmıkı'nın mesulü Muhammed Mahmud Talibona tanıştırıp mındak deydi. Alakadar türle yepinci üsümliklerini esligi keltürüş, rayonlarının tabiylikinin esligi geliş iktidarını kayıtı berpa kılışka yardım berip kalmay, yeni bir kısım yezikent ahalılarının kırımını aşırışka yardım bedi. Revanda Muhit Asıraş Teşkilatı, Kızıltaş İmkaniyetlik Sicil Terakkiyat Teşebbüsü'nün kurgucusu Gerigori Bakunçi mındak dedi. Cungo'nun tecrübeleri şunu ispatladı ki, yıraklı görüş, yenilik yaratış royi ve ünümlük tüzeşinin yetekçiliği de iktisadi terakkiyat bilen Muhit Asıraş birbirini toluklaydı ve birbirini ilgiri sürdü. Kenya Amavi Siyaset Analiz Tetkikat Hanısının Ali Siyaset Tehlilisi Martio Muma mundaq dep qardı. Jungo Ekologiya Medeniyeliki Kuruluşini İqtisadi İctimai Terakkiyatının Pütkül Ceryanıgı Sındırıştı Çıngtırıp, Ekologiyanı Qoğdaş Bilen İqtisatının Eşişini Öz Ara İlgiri Sürüşini İşkaşırıp, Terakki Kılavatkan Devletlerinin Yeşil Terakkiyat Yolu Üstüde İzdinişini paydalık ilham bilen təmilledi. Jungo'nun yeşil emeliyeti ve tekniksi bütün dünyaya nep yetküzdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kilimat Özgürüşü Ramka Ehtinamisi ve Paris Kilişimini Paul emeliyleştiriştin Jungo'nun 2035 yıl devletinin öz aldığı töhpü koş nişanını cakarlaşkıca. Köp devlet bilen hemkarlaşıp Çigra halkıgan tabii muhafizet rayonu ve ekologiya koridoru kuruştun başlamçılık bilen meblağ çıkarıp künmen callıklarının köpkıllıkı fondu kuruşkıca Jungo baştın ahır dünya ekologiya medeniliki kuruluşunun muhim katnaş kutusu töhpükari ve başlamçısı olup geldi. Germaniye München sanayet taşıyosu Kelimat ve Muhit Siyasi Okutuş Tetkikat İşkanısının müdürü Miranda Şeroiz mındak dep kardı. Jungo Yerşar Muhit işlerde bulup mu bazı devletle halkara muhit türüdün çekinip çıkıp atkan peyitte muhim rolünü Paul üstüge almakta. Şeroiz yanı mındak dedi. Jungo'nun yeşil teknik sahası da kolgu keltürgen terakkiyatı alaydı gevdilik boldı. Jungo muhit sahasıdaki pen tetkikat selinmesini devamlık zor aytıp, bir türküm yer şarı boyuca aldıngı Katar'da turduğan muhit ilmi tetkikatını kanat yaydırdı. Yeşil tip özgertişte Jungo dünya boyuca en çoğun tırılma energiye sestiğimisi, en çoğun en mükemmel yeni energiya kesip zincirini berpa kılıplı kalmay, yani bütün dünyanı ela süpetlik, yukur ünümlük, energiya, töven karbonluk üskünü mesulatları bilen devamlık temillep, dünyanın yeşil, töven karbonluk terakkiyatı üçün puhtu Jungo tehpisini koştu. Bugün hükünde Jungo tekniksi kullanılgan bir katar türle köp devlette makallaşıp, yeşil kuvvetini davamlı koyup vermekte. Elektrileşken Jungo Laos tömür yolu da en enevi dizil paravoz şildişki karganda karbon koyup veriş miktarı 70%'ın artık azaydı. Brazilya'nın Baroeri Ehlet Elektri Stansı şu cayını muhitini tüzeş ve pakız energiya bilen temilleştin ibaret koş paydı eleş layesi bilen temilledi. Jungo'dan keltürülgen kök renglik York Wall tahtısı Tinch Okeandaki Aral Devlet Nauru'daki Kuyaş Nuru Yeterlik Deniz Kırgıkı liniyesine retlik tizildi. Madagaskar Tananarivo Daşösü'nün muhit başkuruş ve imkaniyetlik sicil terakkiyat sahasıdaki mütexessisi Elina Raza Fidra Maro mundaq dedi. Kelimat özgürüşü Katarlık dünyavi ortak hırs aldı da Jungo dünyadaki her kaysı devletle

Hürmetli radyo dinleyiciler, Japonya şartsız teslim bolganlığını jakarlığanlığının 81 yıllık peytide Japonya Başvaziri Takaichi Sanae 8. ayının 15. günü Erkin Demokratlar Partiyası'nın liderlik salayeti bilen 2. Dünya Uruşu'daki A derecelik uruş cinayetçilerinin erva tahtısı koyulgan Yasukuni İbadethanısı'na kaşteşi tızık materyal, yani Nazir Çırak hakkı takdim kıldı. Hem de Japonya hükümeti ötküzgen memleket boyunca uruşta kurban bolguçılığa tezye bildiriş murasımığı katnıştım burun. Yığın meydanının maşini tohtutuş meydanı da turup Yasukuni İbadethanısı terepke yıraktın tezim kıldı. Bunundan başka Japonya'nın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro Katarlık Nurgun siyaset vazla ayrım ayrım Yasukuni ibadethanısı'ğı berip tavap kıldı. Bu Japonya'nın kabinet azalarının uda 7. yılı bu hatırı günü de Yasukuni ibadethanısını tavap kılış. Japonya'nın hata kılmışı halkıra cemiyet ve Japonya'daki tınışlıkperver zatlarının küşlük karşılıkını kozgıdı. Koreya Diplomatiya Ministerliği bayanatçısının namı da obzor ilan kılıp mındak dedi. Koreya hükümeti, Japonya siyasi erbaplarının tarihini unutup, devir ikimiği hılaplık kılış kılmış edin katı epsulunudu. Japonya rehberlerine tarih toğır karap, emeli herkete arkalık tarih üstüde kemterlik bilen oylangan ve hatalıkı üstüde samimi oylangallıkını ihbadileşke küçük devlet kılıdı. Koreya'da hakimiyet yürgüzü vatkan partiye ortak demokratlar

0: o'ldirishga urinish harakatiga e'tiroz bildirdi. Bir yaponiyalik e'tiroz bildirguvchi mundoq dedi. Ashu yaponiya harbiylarining o'limini yuksak qurbon berish deyish haqiqatan bak bemanilik. Bu kun, ya'ni 8-oyning 15-kuni yaponlar xatoligi ustida cho'nqur o'ylanishga tegishlik kun. Yaponiya Murayama suhbat yig'iniga varislik qilish va uni rivojlantirish tashkilotining kengash boshlig'i Fujita Takakage mundaq deb qardi. Yaponiyaning hokimiyat beshidikilarda tajovuzchilik urushi ustida o'ylanish kamchil bo'lib qolmasdan, uning tajovuzchilik urushiga muomila qilish logikasi hatto 80 necha yil ilgari Yaponiyani urushga ishtirib qo'ygan siyosiy shaxslar bilan nihoyatda o'xshib ketadi. Yaponiya Aichi Nayasi Tinchlik Komiteti, Koizumi Shinjiro qatorliqlar tajovuzchilik urushini padazlaydigan Yasukuni ibodatxonasini tavob qildi. Bu urushning ziyonkashligiga uchirguvchilarga hurmatsizlik qilganlik dedi. Aichi Nayasi Tinchlik Komiteti yana Yaponiya siyosiy arboblarini tajovuzchilik urushining mas'uliyatiga to'g'ri qarashga da'vat qildi. Hurmatli radio tinglovchilar, shuning bilan bu qadimgi dunyoga nazar programmamiz tugadi. Bu qadimgi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
2: Uzoq tarixiy musobada men mundoq bir ovozni og'ladim.
3: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
4: Junxoning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni og'ladim.
4: Qizil bayroq ustiga yaqidiki tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
2: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq pərishtilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
2: Əmgəkçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumiqdin stanokcha, Tokyolidan zapchaslagacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
2: Davlatning muhim qurollari Jungo yasimichiligining tavrikidir.
6: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
2: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.

Radyo'nun uçlu dostlar, tövenden başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan Halk Kurultayı tüzümede kılç tevrenmeyi için duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

ve kanunlarga kılap kılmışlarını kattı tüzütüşü. Asasi kanunni izahlaş tertibi mekanizmini emelileştirip, asasi kanunu çetilidigan cemiyet könlü bölüvatkan alakadar meselelerge faal inkas kaytırışı gerek. Merkezden asasi kanun ve alayda memuri rayullarının negizlik kanunu boyunca alayda memuri rayullarını umumüzlük başkuruş, idare kılış hukukunu yürgüzüşüge dair kanun tüzümlerini takamullaştırıp, alayda memuri rayullarının asasi kanun ve negizlik kanunu yolu kuyuşuğu münasebetlik tüzüm ve mekanizmini mükemmelleştirip, asasi kanun ve negizlik kanunu bekitilgen alayda memuri rayullarının asasi kanunluk tüzüm tertibi ve kanuncılık tertibini kodaş gerek. Yerlik, her dercilik halk kurultayları ve onun daimi komitetleri hizmet hukukunu kanun boyunca yürgüzüp, asasi kanun ve kanunlarının öz memuri rayonu da raye kılınışı ve icra kılınışı kapalı kılıp, devlet kanuncılıkının birlikini anlık kodaş gerek. İkinci, Cungoca sosyalistik kanun sistemisini mükemmelleştirişin tezildip, yakşı kanun arkalık terakiyatını ilgiri sürüş, yakşı idare kılışı kapalı kılış gerek. Cahanda yakşı kanun tüzüm orantılsa cahan tiniş buludu. Bir devlette yakşı kanun tüzüm orantılsa şu devlet tiniş buludu. Islahat Ecevitiş'ten bu yan partiyanın rehberliki de her kaysi terapinin tırışçalık körsüçü arkası da devletimiz 30 netçil vakit serip kılıp, Cungoca sosyalistik kanun sistemisini şekillendirdi. Bu, insaniyetinin kanunçılık tarihideki kaldısı muvaffakiyet. Öz nöbeti de şunu mu görüşümüz gerek ki, devir terakki kılavatıdı. Emeliyet terakki kılavatıdı. Bu, kanun sistemisi kuruluşuna üzlüksüz yeni talep koymakta. Şuna, kanun sistemisini devir bilen ten ilgirleyen halda mükemmelleştirip veriş şart. Partiyanın kanun çıkırış hizmetigi bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikini küçeytip, partiya komiteti rehberlik kılıdıgan, halık kurultayı yetekçilik kılıdıgan, halık hükümeti tayanç buludıgan, her kaysi tereple katnışıdıgan kanun çıkırış hizmeti endisini mükemmelleştiriş gerek. Islahat, terakiyat tedbirlerini kanun çıkırış tedbirleri bilen tekimi yakşı birleştirip, hem ıslahatını çoğunkurlaştırış arkalık kanunçılıkını mükemmelleştirip, hem tekimi mükemmel kanunçılık arkalık her kaysi sahede ıslahı kılış, yenilik yartışı kapaletli kılıp, devletinin terakiyatı ve çoğun ıslahatlarının kanun asası buluşuğa hakiki kapalet kılış gerek. Devlet içindeki kanunçılık bilen çetelgi çetişlik kanunçılıkını bir tutaş alıgı sılcıtıp, terakiyat bilen kavupsizlikini bir tutaş pılallap, devletimiz kanunlarını tevelikimiz sırtıda tedbiklaşka dair kanun sistemisi kuruluşu türütkü bulup, kanunçılık usulü arkalık hırsızlı önümlük takabül durup, kavup katarının önümlük aldığını ilip, devletinin ilgilik hukuki, kavupsizliki, terakiyat menfaatini koldaş gerek. Sistemi karşıda çın turup, kanunu çıkırış, tüzütüş, bekar kılış, izahlaş, tüzüşni bir tutaş pılallap, kanun sistemisi, memuri nizam sistemisi, revizyaga dair nizam sistemisi, yerlik nizam sistemisini umumüzlük mükemmelleştiriş gerek. Memleketli halk kurultayı ve onun daimi komiteti devletinin kanun çıkırış organı bulup, süpetge hakiki kapalet kılış aldınki şartı astıda, kanun çıkırış hizmetinin kademini teziltip, kanun çıkırıştaki sistemeliklik, bir pütüllük, maslıkını küçeytip, kanun sistemisini tehimu ilmi, mükemmel, birlik gelgen, nopuzlu kılış gerek. Noktuluk sahele, yeniden gülünüvatkan sahele, çetki çetişlik sahalarga alakadar kanun çıkırışını küçeytip, sosyalistik yadrolu kımmet karışını kanun çıkırış kısındırışke ehmiyet berip, devletini idare kılışta ciddi ihtiyaclık bolgan, halkının kündün

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

şu iş bulup bir kançı günden kiyin okuğucular tatlıge koyu bitildi. Okuğucular mı dem aldı. Şu günü keşkorun, Subat ketmen döngü berip, Sulbiye işik aldıki cihar gülüge çıkıp kalamu diyen ümitte, olanın huylısı qarıp karangı çüşkücü uldurdi. Ama Sulbiye'nin karısı mı körünmedi. O amalsız yatıqı kaytıp, karvatkı özün taşlap, şu uqlığın içe ətsi saat 10'dan aşkanda uyğunup, velisipitini minip, öyge qarıp mağdı. Subat, velisipitini iştirip, oylığı kirgende, öydikile yazlık çayxanda üçlük tamak yiyişi vatatdi. Kile, tamak yiyin balam, dedi apsı patügül. Birdem dämel bilip andan yey. Dep, ojırsığımağında su battı. O, öydikilerin közüge ruhsız ve mağdursuz göründi. Eylikim o kerem, mektepki su batını izdep çıxdım demedim o. Belkim, onunla avaçlıq tippedim ikin. Deydi tadı sesi dıxcan. Angıca su bat çıxıp tamakı ulturdi. Tünügün Mükerrem bizden öy kaptı. O özünün hata kığalıqını. Hem de sen bilen toy kılıp, seni nahiye yötkep ekirip getiş niyetin balıqın etdi. Sılan emni dağla. Dedi Subat pervasızla. Mən gepkın mıdım? Dadan, Subat'nı az soruqçılı kısamıdınız. O əmdi hatırcam okutukçılığını kısın. Biz bir dehkan ailesi. Sizlerden tən oldurup tən kopamayımız. Könlünüzge rahmet. Bunun denkin, Subat'lan etişi vermek öz yolunuzga menin dap çıkıp getdi. Mektepki çıkıp, cengciler kılıp, meni yerlen yeksan kıldı. Nime? O bekkedin eşip getip doğu. Seni muşu günü çürüp koyganı az dap, kara onun kığallarını. Ama o sana kınmaydı, özüge kıldı balam. Cüvay nemek. Teğsini balıçılıp öyge əkirmek çıkken de, çöçürünü ham sanıp da obu dışkak. Bunun denkin, onunla yakın yolucu bulma. Subat'nın kolu işkı bağmay, uykısı uyka, yiyen tamıqı tamak bulmadı. Onun əsiyadi, zulbi ədiliydi. Kaç gün şundak tıt bulup yürüyen Subat, o günü çüşlük tamıkını yap bulup, velisipitini minip, orman kentine karap yol aldı.

Mükerrem'nin Subat'ni mektepke izlep gelip, jidel çıkagalıqı, naydı tezla Zulfiya'nın kulkığı yetken idi. Yetkendi mu, yalgan rastları koşulup, köptürlüp yetküzlügen idi. Şu günden tatıp, Zulfiya, Subat'tan özünü kaçırıp yürdü. Hatta Subat onu izlep üyü bağını da, Zulfiya'nın hädisi onu urvetkili taslı kaldı. Subat, her kançı kalıp mu, Zulfiya'nı özüge işendiremey batattı. Çünkü o ilgiri her kitim mi Zulfiya'nın bazı suallardan özünü kaçırıp, yoşurup yürgen idi. Ama iş bu derecege bağında, o boğan işlani Zulfiya'dan yoşuruşunun orna kamığalıqın his kaldı. Çünkü rastgele kımısa o herkes mi Zulfiya'nın işenci ve keçürüşüge erişemekti. Ondakta Subat bilen Mükerrem'nin otursa da ilgiri sadık kandak işine yüz bəgen. Ola kandak bulup bugünkü dek düşmen işip getgen. Subat nim üçün Mükerrem'ni keçüremeydi? Buna kızıksınız, Bekitiniz Davamlıq Ətki Radio Jurnu programımız orlaştırılgan Mahira Ubul Qasım'nın Alran Cüyukar Günlamlıq Povustu'nun devam edip olsun.

0: Селеш турганда шимал богусу чоңураак келеди. Узундугу тахминан 2 метр. Мөрүсүнүн эгиздиги 1 метрден 2 метргече каттык мүңгүзү болот. Далада уланы айта асан учуртабыз. Адаттык акыбалда шимал богусу инсандарды учураткандан кийин өзүнө далдык алды. Лекин тиши буга балысын кордош үчүн инсандарга ужум кылышы мүмкүн. Уланы айта күчлүк. Адаттык адамлар буну һәргиз такабыл тура алмайды. Шуңа шимал богусунун ужумга учурганда тез сүрөттө дарактын кейниги өтүп мүкүш яки баш буюн кысмабызды жакшы кордоп, буюм оорулардын зақымлынышынан сакланышыбыз керек. Экинчиси ийик. Ийик башка жырткыч айваларга окшош интен күчлүк тәвәлик инги ийге. Сырттан келген жанлыклар өз зыминыга кирип калса, табий халда уларга ужум кылады. Далада ийикке жолугуп калсаңыз, һәргиз үнлүк вакырмаң. Һәргиз кашмаң яки дарак ямышып чыкмаң. Бунда кылыш өзүн ийикке тутуп бериш болуп, ийик даракка ямышыш маһири. Yugurish suratimi insonlarnikidan eshib ketadi. Shunga iyiq uchrab qolsangiz, o'zingizni texmi egiz ko'rsatib, ikki qo'lingizni osta so'zib, undan chandurmay orqaga chekining. Uchinchisi yavakala. Yavakalaning oilada beqiladigan kalaga o'xshamaydigan yeri, yavakala odatdagi kaladan cho'ng bo'lib qolmay, ya'ni ularning mijozmi intayin chus. Dalada bu xil hayvonga yo'liqqanda yana har vaqt bexatarlikka diqqat qilish kerak. Ularga bek yaqinlashmaslik kerak. Bo'lmasa, yavakala sizni xatar deb qarab, tashabbuskorlik bilan hujum qo'ydi. Qarmoqqa yavakalalarning tenini aytib kelansiz ko'rinsimi, lekin ular naytib chaqqan. Suratda taxminan insonlarning yugurish suratining 3 hissasiga to'g'ri keladi. Dalada ularga uchrab qolganda cho'qim, daldaraq, cho'ng tosh yoki boshqa har qanday cho'ng tipdagi jismni izlab, mukush o'zini daldiga elib qo'g'dash kerak. Daraxt yamishib chiqib olsangizmi bo'ladi. Yavakala sizning xatar emasligingizni jazmlashtirgandan keyin o'zligidan ketib qoladi. 4-inchisi yelpiz. Ba'zi kishilar dalada yelpizning bolalarini ko'rganda ularga amroqligi kelib yaqinlashmoqchi bo'ladi. Bunda qilish eng tayin xatarli. Chunki bu asollatish yelpizning ochig'ini keltiradi. Yelpizning mudofaa edisi eng tayin kuchlik. Bolalarga har qanday jonliq yaqinlasa bo'sh qo'yib atmaydi. Yelpizga uchrab qolganda eng yaxshi usul ojiz holatga kirib olish, harakat qilmay o'ri turish. İstik keçib ketməslik. Şunun bilan bir vaqtda gözgə tikilib qarmaslıq kerak. Agar yuqurq usulla asqatmasa, undaqda taktikini özgərtib, varqırab çaqırışqa, qolunu pulantışqa yoki çavaqçılışqa toğri keladi. Bunda qilishdiki maqsad yelpizni çöçütish. Gerçi bu maharatning belgilik xatiri bo'lsa-mu, lekin uning belgilik unumi bor. 5-inchisi sirtlan. Sirtlan bir xil tipik ojizlarni bo'za qildigan, kuchsizlardan qo'rqadigan hayvon. Shunga sirtlanga yo'l qo'yib qalsak cho'qim, o'zimizning ojizligini bildirmasligimiz kerak. Sırtlan acizliğimizi bilip lıqasa özlüksüz ucum kılıdı. Sırtlan uçurap kalganda kokmay onuğu tehdit siliş, özünü güçlük görüstüş gerek. Şu çağda o sizden kokup keçip gidiyordu. Bununla başka sırtlan naidi uğurun hayvan. Eğer yeninizde yemeklik olsa ulağı bir vasıtı bersiniz sizge ucum kılıştın vazgeçiyordu. Gerçi yukarıda usullar torda tavsiye kılıngan bolsun mu, lakin bunlar mı mutlaka emez. Şunu fakat paydalanış kılı buludu.
1: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Ögengininizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkanınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışını oylayma. Herkes mi kopkuruk oyunu yurtdüp, kamerlik energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізні йортымын.
0: Qadirlik dostlar, bugün yana qiziqarlıq bilimlərdimi bir qancını aytib berəmin. Bir türlük təkşürü sağlıq məlumatıda göstərilmişcə bir kəsbi taksi şoförü bulush üçün 320 yol liniyası, 25 min koca və neçə min mənzil nöqtəsini əsdə tutuş kerekkan. Hər qanda qaraq bədəngə ziyan yetkizidi. Əməliyyatda sport məyli köp yoki az qəbul qılınsın, bədən oxşuş ziyan qoçuraydı. Təkşürü sağlıq məlumatıda göstərilmişcə tazlıq qağız yasaş üçün yer şarda hər günə təxminən 27 min tüp daraq kesilədi ekan. Ərlərin bədəndəki tərbəzləri və teri may bəzlərinin sani ayollarının təxminən 1.5 məsəgə toğur gəlidir. Şuna, ərlər adət ayollar qarğanda texmi asan tərləydi. Çüşdünki saat 6 ətrapıda adam bədəndəki adrenalin ən köp acırılıb çıxıdıqan vaqın.
2: Bıradar, Siz bu bexatarlı kalpın nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
3: Sıkta bunun da taz günelmedim.
2: Bu bexatarlı küçün emez mi?
3: Ek avarçılık kendip çö. Çeçimini bayıl yasap kantem. Bunu keysem çeçimini bes buzuydu diken.
2: Ay çaç erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpki altılık payette sizin ecellik zahmını saklap kaldı emez mi? Oylap yıkın. Kayısı bekirek avarçılık.
3: Doğru. Bexatarlık mühim. Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
1: Toksiklik mingende bexatarlık kalpını doğru kiyvilim. Bexatarlık kalpki sizni koğdaydı.
0: Qadirli dostlar, belkim köpçilikte bazı vaqt intayin tez ötüp ketip atqandak tuyğu bolğan bolışı mümkin. Vaqtning bundaq tez ötişi insanlardaki xata tuyğu mu yoki vaqt rastala fiziki dünyasının özü şunca tezleşip ketti mi? Tönde biz bu mesele üstüde toxtılıp baqaylik. Aldı bilen şunu aydınlaştırıp bilişimiz kerek ki, vaqt insanlardaki bir xil xata tuyğu emas. Vaqt tabiat dünyasında haqiqi mevcut bolğan fiziklik miqdar. Nurgun kişiler vakit fakat insanların şeylerinin özgürlüğünü hatırlamak için icat kılgan bir xil mevhum fiziklik miqdar. Onu körgeli tutkulu bulmaydı. Fakat insanlar vakitka özü mevcutluk ata kılgan deyip karaydı. Bu xil karış doğru mu? Hazırki asasi yakındaki alımlarının noktayı nazardan karganda bu doğru karış emez. Vakit hergiz mu mevhum narsa emez. Newton vakitni barlıq şeylerinin asasi ölçümü deyip kargan. Sizning 10 minutingiz boshqalarning 10 minuti bilan mangu birdek bo'ladi. Hamda bir o'lchamlik olam vaqti bilan mavjud bo'lib turadi. Ko'pchilikning hammasi mush vaqtni o'lchamlik vaqt hisoblaydi. Biroq tar ma'nodagi nisbiylik nazariyasida vaqt faqat bir foydali sistemasiga almashsa, olam shunda o'zgarish yuz beradi. Einsteinning vaqtni tasvirlashi orqali insonlar vaqtning mutlaq emas, balki nisbiy bo'ladiganligini bilgan. Agar vaqt foydali sistemasini ko'rsatib bermasa, uning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Sizning 10 minut vaqtingiz boshqalarning nazarida faqat bir necha sekund bo'lishi mumkin. Boshqalarning bir necha sekund vaqti yana birsining oldidan necha soatdek to'lishi mumkin. Undaqda biz vaqtning nihoyat tez o'tganligini his qilsak, bu zada nima sababdan kelib chiqqan? Amaliyotda bu yerda ikki huquqni ko'pchilik farqlantirishi kerak. Biri vaqtning o'zi tezlashib ketdi. Yana biri vaqtning o'zi o'zgarmadi, faqat siz tez bo'lib ketgandek his qildingiz. Oldingisi obyektiv paketning paydo bo'lishi, keyingisi bo'lsa faqat odamning subyektiv ta'siratining natijasi bo'lib, ikkisining mohiyatli farqi bor. Buningga qarata bir misol olaylik. Siz yer yuzida tinch turganda bu vaqtda bir poyezd yoningizdan o'tadi. Poyezdning sur'ati yorug'lik tezligiga yaqinlashadi, ham poyezdning ichida bir odam orqamcha sakraydi deb faraz qiling. Bu yerda siz poyezdning ichidagi ahvolni ko'rishga ulgura olasiz? Yo'q. Siz faqat poyezd yoningizdan o'tgan paytda poyezddagi orqamcha sakragan odamning qanday holat ishkanligini bila olasiz. Siz poyezd ichidagi odamning midirlamaganligini bayqaysiz. Garchi u odam yana orqamcha sakrash holatini saqlab, ikki qo'lini ochgan bo'lsa-mu, lekin poyezddagi hamma narsa to'nglab qolgandek, ya'ni vaqt asosiy jihatdan o'tmagandek tuyuladi. Bu vaqtda siz ko'rgan vaqtning ostilishi bir xil haqiqiy fiziklik hodisa. Bu hargiz xato tuyg'u emas. Siz yana boshqa bir manzarani faraz qiling. Agar bu vaqtda soat tushdan keyin 2 bo'lgan bo'lsa, undan siz darhol o'zingiz eng tan yaxshi ko'rgan o'yinni o'ynashni boshlaysiz. Qandoq o'yin o'ynang, birdan o'ynagandan keyin siz soatga qarasangiz, soatning xeyli bir yaga bog'liqligini bayqaysiz. Lekin siz faqat necha minutlar o'tgandek vaqtning nihoyatda tez o'tib ketganligini his qilasiz. Undaqda bu xil ahvol ostida vaqt rostini tezlashdimi? Amaliyotda bu xil ahvol sizning subyektiv ta'siratingizning natijasiga tabi. Vaqtning o'zida o'zgarish bo'lmaydi. Faqat sizning engingiz allaburun o'yinga markazlashib bo'lgan bo'ladi. Shunga vaqtning o'tishiga bo'lgan ta'siratingiz nisbatan ojiz bo'ladi xolos. Umuman qilib aytganda biz doim vaqtning borgan sari tez o'tayotganligini his qilamiz. Amaliyotda bu faqat bir xil insonlarning xato tuyg'usidan iborat xolos. Vaqtning o'zi tezlashmaydi. Tarmandagi nisbiylik nazariyasida tilga olingan vaqtning tezlashishi yoki ostilishishi bir xil haqiqiy fiziklik hodisa bo'lib, faqat sur'at yorug'lik tezligiga yaqinlashganda vaqtning bu xil tezlashish va ostlash alohidligi ondan ro'shanlashadi. Bizning kundalik turmushimizdagi jismlarning harakat tezligi yorug'lik tezligidan xilili to'g'ri bo'lishqa, tarmandagi nisbiylik nazariyasidagi vaqtning tezlashishi va ostilishi haqidagi tasvirni his qila olamiz.

0: Kadalik dostlar, köpçilik mındak bir meselini baykadım ikin, biz kiçikimizden tartıp çoğun bulğanğa kadar yer şarının şarsıman cisim işgeligini bilimiz. İnsanlar yer şarının şarsıman cisim işgeligini tunup yetkenişken, ondak da hayvallamı yer şarının şarsıman cisim işgeligini bilemdu. Elbette, hayvallarının yer şarının şarsıman cisim işgeligini bilip içi mümkün emez. Kandaklı bulmuşsun, biz mi yer şarının şarsıman cisim işgeligini coğrafya ve astronomiya bilimlerini ögengendiğin kim bilgen? Okşaşla gerçi biz hayvallarının tılını düşenmesek mi, hayvallarının nimi oylavatkalıkını bilmesek mi, lakin biz yine ahli hulası arkalık, hayvallarının yer şarının şar cisim işgeligini yiz kılalmaydıqalıkını bilerleyimiz. Kadimki zamanda kişiler tuğuluşadılar yer şarının şarsıman cisim işgeligini bilmeydi. Ulanın hemisi zümenle tekşi edip karaydı. Çünkü jiraklarına nazar sağanda yeryüzü bir tekşilik boğaşka, ula yer şarını mı bir tekşilik deyip karan. Delmuşunda karaş tüpeyledin, neçimin yıldın buyan kişiler yer şarının şar cisim işgeligini tunup yetmeyen. Keyin Aristotel Katarlık alımla yer merkez təlimatı ufkumunu oturgu koygan. Yer merkez təlimatının karışça, yer şari alemnin merkezi bulup, başka asman cisimleri yer şarına aylınıp erkek kılıdı. Onun için Kopernik Kuyaş Merkez Təlimatını oturgu koygan. Kuyaş Merkez Təlimatını oturgu koyuluşu, yer şarının çaz şekillik cisim işgeligini teximi güçlük inkar kılgan. Şunakla uzaktan buyan tarqılıp gelgen, yer merkez təlimatını bozup taşlap, astronomiya pinide tüp özgürüşünü işkaşırıp, kişilerge yer şarının əslide bir şar cisim işgeligini tunup kal. Hazırkı pen texnika moşundaq tərəqi kılgan cəmiyyətdə, marib və taratqularının yetəkçilikidə həmimiz yer şarının şəkilini bilimiz. Ləkin ayvallacı, bəzlə, kuşlar asmanda uşqanda asmanda ayınlıb yer şarının yumlaq işgəligini körələydi. Əcəba, kuşlar yer şarının şarsıman cəsim işgəligini bilməmdə o deyiş mümkün. Əlbəttə mümkün əməz. Biz ayrıplanda oltursaq, ayrıplan asmanda uşqalıqı üçünlə yer şarının yay gradusunu bilələmdok, əlbəttə biləməyimiz. Şunun qoxşaş, hayvallamı, yer şarının bir şarsıman cəsim işgəligini yiz qılanmaydı.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Menche uruş, ikinci dünya uruşunda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minanç açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yanlı açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, emniyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamam küçük iş. Tamaki çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deyip atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıya yağ değiliz.
0: Her kitim polk xandan ötkende bir xil mezlik puraq puraydı. Lekin polk xanığı kırpla mezlik puraqnın polkıdan çıkmağalıqını bayqalı boludu. Polkı dokunanan mezlik purqı yalgan mı? Bu zadı neymiş üçün? Polkının mezlik purqı zadı nədin kəgən? Əmdili duxopkıdan çıkan polkının koyuq mezlik puraq tarqıçılık asasıq səbəb, bakteriya, eçitku ximer və qənd qatarlıq madıllarını eçitqalıqıda. Ula sıxtı ximilik reaksiyasılı kılgandan kiyin köydürülgən şeker, kokos, spirt və tatlıq puraq ege bir qatar birikmelerini asılı kılıdı. Ama doğupkidin çıkandın kiyinki bir neçə saat işçide bolkunun işçideki su tərkibi spirt tədrici parlanıb, bu birikmelerimi asta-asta tarqılıb gitudu. Bolkunun purqumu onca məzirik bulmaydı. Şuna bəzi tatlıq durum dukalları xeridarlarına cəlib qılış üçün bolkunu bir-birlə pışırğandan başqa bolkunun mezlik purqı edib adaladığan bir xil alaydı usuldan paydalandı. Yemeklik türüdeki mezlik puraq alaydı təmgi igi birikmelerin asas qığaşqa yemekliknin təmigi oxşaş puraqa aylındı. Bu xil mezlik puraq köpallada bir xil mürəkkəb organik birikmelerden tərkib tapıdı. Məsələn, pirazin, alkogol, aldegid, keton və fenol türüdeki birikmeler. Onun içindeki bir xilini ayrım pursunuz təmi qaliti tutuluşu mümkün. Amma əbcəllik bilən arlaşdırğandan kiyin sizgi tonuşluq boğan bolkının puraqa aylındı. Xuş puraq materiallar erit küşlərinin parlanışıqı əgişib, asta-asta qoyub berildi. Şunun bilen mezlik puraq payda buludu. Puraq insanlar bir qatar əza toqulmalarını universal bir tərəp qılış arqılıq erişkən signal. İnsanların burun boşluğunun üstü tərpədə təxminən 40 milyon puraş öcəyirisi var. Hər bir puraş öcəyirisi də puraş tükiyə də batılıdığan bir xil gəvdilik tüksüman qurulma var. Onun tərkibidə köp miqdarda qobul qılğıcı tənçi bar bulub, puraqda igə molekullarını tutqandın kiyin nervi signalı asılı qılıdı. Nervinin yetküsü arqılıq ən axırda

0: başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва киселлекке каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганчы бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı uxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sürpüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğur ben.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бепаян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Delo arkalık kanunu çöndürüş, kanun maddelerini canlılık uçuk iş veriş. Hürmetli radyo anlıkçılar, Anlavatkanı'nla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın kanun liniyesi programısı. Ben Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızın kısıkçı mezmunları kulak salgaysıyla. Şil tüpik mühülti işi de tavar buzulup kalsa kim mesul boludu? Vasıçılar 290 milyon yuan öyü pulunu vaka altından algan dikin alak üzülüp kaldı. İcara alıcı dükkanda tok soku bitip ölüp kese cevapkarlık ne kim üstü kalıdı? İşten burun pütüşmeyen bolsa öyü cay mulazimette hakkını öyü ilgileri tapşırıldı. Şehirlikler yezgi berip yer tersi bulamdı. Dönüktüğünün bugünkü programımızdan tepsili mezmunları da bolsun.

ishiltib beqish möhlti ishida tovar buzilib qolsa kim mas'ul bo'ladi? Tanzungzi bayramini kutilish paytida Tuishing oilaliklar uskunlari shahridagi cho'ng tovarlarni ishiltib beqish faoliyatini uyushtirdi. Belgilangan elektr uskunasini 7 kun ishiltib beqib, ishiltib beqish möhlti toshqanda pul topshiriladi. Razi bo'lmasa molni qaytarsa bo'ladi. Pijg'irim issiqda Shaoli noyati xushallik bilan bir harva tangshugichni ishiltib beqish uchun uyga kelib keldi. Bir necha kundan keyin tayfun bo'roni sababidan havo tangshugichning tashqi osmi uskunasi buzilib qoldi. Shaoli Tuishing oilaliklar uskunlari shahridagi havo tangshugichni aytishni aytganda Ava tanışıkışının taşkı asımı üskünlüsünü tölep verişini uxturdu. Setiş direktörü, Sağ hava tanışıkışını işiltip yakış üçün əkətkən tığınız. Qaytırıqan da buzulup qapdı. Biz, əksiz işiltip yakıp razı bolmasa qaytırısı boludu, digən. Siz, sağ alet qaytırışınız gerek, dedi. Ondaq da Şavli, hava tanışıkışının taşkı asımı üskünlüsünü tölep veriş gerek mi? Qanunda bu əkde mındaq belirlengen. Ақтылап қанун дәсторының 638-ші маддасы да ішілтіп беқіп содылышыдыған сетіп алғучы ішілтіп беқіш мөхілді ішіден нишан нәрісіні сетіп алсы болуды. Сетіп алғучыны рәт қылсым болуды. Ішілтіп беқіш мөхілді тошқанда сетіп алғучы нишан нәрісіні сетіп алғуш сетіп алмасылық тоғырсы да ішпады білдірмесе сетіп алды деп қаралыды. Ішілтіп беқіп содылышыдыған сетіп алғучы ішілтіп беқіш мөхілді ішіде бір қысым мал пұлыны төлеген Yaki nişan nərsini setiş, icarıgı beriş, kipil nərsi oqoqını bekitiş qatarlıq hərkətlə bilən şoğullanğan bolsa, setiviliş qoşuldu edəb qarılıdı. 639-cı maddısı da mındaq deyilgən. İşiltip beqib soğudilişidigan toxtamlaşqıçıla nişan nərsinin işiltiş haqqını pütüşmügən, yaki eniq pütüşmügən bolsa, satqıçının seti valqıçıdın töləşini tələb qılış oqoqı yox. 640-cı maddada Nişan nərsinin işiltip beqiş möklitişidiki buzulup getiş, yokulup getiş xəvb xətirini satqıcı üstüge alıdı o dəb bəlgiləngən. Bu deyiloğa mındaq yaşın berildi. Əqtiləb qanun dəstorunun 640-cı maddısı da işiltip beqiş möklitişidiki buzulup getiş, yokulup getiş xəvb xətirini satqıcı üstüge alıdı qalıqı bəlgiləngən. Bu misalda Shaoli ishiltib baqqan hava tanishguchni normal ishiltish davomida tashqi osmi uskunasini tayfun bo'roni uchirib kelgan narsa buzib qo'ygan bo'lsa, ziyonni Tuishing oilaliklar uskunlari shartisi ustiga kelish kerak. Shaolining to'lam berishi hojatsiz. Albatta, ishiltib baquvchi ishiltib yiqish mahsulotini muvofiq ishiltish kerak. Agar ishiltib baquvchi muvofiq ishlatmasa, masalan, dövlab qo'yilgan keraksiz narsalar havo tanishguchning sovutish egizini to'sib olish sababidan havo tanishguch buzilib qolsa, undaqda har kim qilgan ishiga o'zi ega. Ishiltib baqqan bo'yin buzilib qolsa, ishiltib baquvchi to'lam javobgarligini ustiga oladi. Shuning uchun diqqat qilish kerakki, Aqtilab qonun dasturining 638-chi modda 1-chi tarmoqidagi belgilamaga asoslanganda ishiltib baquvchi ishiltib beqish möhlti toshqanda setib olish setib olmaslik to'g'risida ishbodi bildirmasa setib oldi deb qaraladi. Bu misalda agar havo tanishguch buzilib qolmay ishiltib beqish möhlti toshqanda Shaoli ish qandoq ishbodi bildirmasa Tuishing oilaliklar uskunlari shartisi Shaolidan havo tanishguchning pulini to'lashni talab qilsa bo'ladi. Shuning uchun ishiltib beqishning xavfi bor. Razi bo'lmasa vaqtida deyish kerak. Fırsatını koldan berip koysa kobul kılınmaydı. Onunun başka, Aqtilab Kanun Dastorunun 639-cı maddısı da işiltiş haqqı doğrusu da belgilimi çıkarılgan. İşiltip bakıdığan məksulatını işiltiş haqqı doğrusu da eniq pütüş gerek. Pütüşmügen ya ki eniq pütüşmügen bolsa işiltiş haqqı yok dəb qarılıdı. Şunun üçün, əksiz işiltiş eniq ihbadilənmügen bolsa mı, işiltiş haqqını eniq pütüşmügen bolsa da işletküçü ishiltish haqqini to'lashi hojatsiz. Bu misolni konkretlashtirganda Tuishing oilaliklar uskunlari shartisi haqsiz ishiltib beqishni aniq belgilagan bo'lsa, Shaoli ishiltish haqqini topshirishi hojatsiz.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacan tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit tolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yani ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Süyümlük dostlar, programımızın almıştırıvatımız. Endi bu dünyada muvaffaqiyet kazanışını oylamaydıgan adam yok. Muvaffaqiyet kazanışını hemimiz ümit kılımız. Muvaffaqiyet kazanış üçün, güzel arzu armallarımızı yetiş üçün, tırışçallıktan başka yana bizden hem buluş gerek digende, irade buluş gerek. Bizde iktidar, talant boğan bilen mi? Eğer onu cari kıldırmasak, emeliyetten tebbiklap ötküzmüsek, bundaq muvaffaqiyetlerle erişimiz kuruq gep kaynıp kaldı. Muvaffaqiyet giriş üçün kattilik, tevrenmez irade boğandıla andın erişeleyimiz. Bazılar soruşu mümkün, muvaffaqiyet kazanışının sırı bağ mı, formülası bağ mı? Emeliyette muvaffaqiyet kazanışının hiç kandak alaydı sırı yok. Özümüz erişmekçi boğan nerslerge, zihni kuvvetimiz ne? Bütün barlıqımızda belişli saxla, netici erişeleyimiz. Şu neticiler bizgi tekimi çeksiz güç kuvvet belişleydi. Hizmetimizdeki tosalgu, mağlubiyetlerinin sebebini tahlil kılıp, muşunun işçinin paydalık amıllarını tepip çıkarsak, bizine ihtiyaclık boğan tecrübe savaqla bilen teminleydi. Bu hayatlık musabımızda bizine acayip muvaffaqiyetle eriştirdi. Şuna başkaları eğer bombaydı dese, şu bombaydı diyen işlerde mümkünçilikini tepip çıkın. Çünkü adamın tasavvur gücü çeksiz mümkünçilik tolgan buludu. Adamda yemirilmez irade buludurken dünyadaki hem işte mümkünçilik var. Mağlubiyet nemedin buludu diyende boşanlık vazgeçiştin buludu. Siz yol yürüsünüz, menzilgi yıkılavat hemen dep oylan. İş kısınız, şimdi kadem mi kadem ilgirlavat hemen dep kora. Şundak boğandıla şençiniz aşıdı. Küş kuvvetiniz urgup, ecir emgikinizin meyvesini köreleysiz. Barlık dostlarımızga muvaffaqiyet yar bolsun, güzel küylerimiz devamlı silah üçün.

Ya kel ya ket. Hayatımda ahırgıcı bulanmaslıkka gözün yetse, hayatında men badim. Bana ümit verme. Ümitsizlensem bir aram bulayım. Çaşlarımdan tal tılığa, nınlaçı ümitini çekip, söygü derhimden şahşehini sen üçün yiyip, pekat senin söyüvatım. Hayat gülhane söygü otunu tutaştırıp köydürenmese gerek yok. Barlıkını, barlıkın bilen söyüşke vədi kığan kalbim, söymeyen kalbini eritenmese mi gerek yok. Ama mağrurluğunu kayırıp koyup sanışın edey. Ya kel, söygün söyley. Ya ket taşla, arkana karma. Lekin, söyüş ve söymezlikten çigirasını durur.

Qadalik dostlar, açlıq bexatarlıqı dövlətinin çoğun işi. Terilğu yer açlıq işləb çıxırışının can tomiri. Başçı Xi Jinping terilğu yerdən ibarət bu can tomirini çıng saxlab, terilğu yerini qalaymıqan egili veliş, terilğu yergi buzğunçılıq qilishdək qanunğa xilap qılmışlarını qatdi tüzəb, yuqarı ölçəmlik etizer qurulışı selinmisi və başqoruş qoğda salmıqanı aşırıb, terilğu yer sanını kapalatlandırış, sübtünü östürüşke haqiqi kapalatlı qiliş kerek dep körsətdi. Bu yıl kirgenden bu yan cayla en katlık boğan terilgu yerini koğdaş tüzümünü küçep emeliyleştirip, başkuruş koğdaş vasıtalarının derecesini devamlık östürüp, tüzeş endisi yenilik yaratıp, her bir giriş terilgu yerini mol husul alıdığan münbet tıprakı tırışıp aylandırdı. Bu yıl klimatın paydasız amilleri başka yıllardakiden körünerlik köp olgan ekvalda, devletimizin yazlık açlıqıdan yine mol husul elendi. Hem tüncü kitim 300 milyar çıngdan aştı. Tasti qo'lga kelgan molosul jaylarning terilg'u yerni qo'g'dash va sutini o'stirishni uziksiz kuchaytirishidan ayrilolmaydi. Jayla bir tarafdan tashlanib qolgan qaqas yerlarni qayta og'dirib foydalanishni ilgari sursa, yana bir tarafdan qishda bo'sh qolgan yerlarni ichib foydalanish salmoqini oshirib, terichilik qurilmasini sarxillashtirib, yozliq ochliq terish ko'limini puxta muqimlashtirdi. Terilg'u yerni qo'g'dash boshchi Xi Jinping boshdan oxir ko'ngil bo'lib kelgan cho'ng ish. Partiya 18-ci qurultaydan buyon başçı qayta-qayta tekshirib tadqiq qilib, namlik ahvolini ko'zdan kechirdi. Maysalarning o'sish ahvolini ko'rdi.

Osman eynek derecesiyle asasen mundak ayrışkı buludu. Birinci, tövən derecesi yırakını görülmezlik. Bu 50 gradustan 300 gradus kıça. İkinci, otları derecesi yırakını görülmezlik. Bunun da 300 gradustan 600 gradus kıça. Üçüncüsü, yukarı derecedeki görülmezlik. Bu 600 gradus kıtan ve bunun da yukarıla. Ondak da bulsan nim için 600 gradus buludu. Yırakını görülmezlik gradus köz okunun uzunluk bile münasvetlik. Irakni ko'rilmaslik 600 gradusga yetgan odamning ko'z o'qining uzunligi normal holatdagi 22 mm'dan 24 mm'gacha bo'lgan aralikdan eshib 26 mm'dan eshib ketgan holati bo'ladi. Bu vaqtda ko'z shari yo'g'inab ketsa asal yerilib ketadi. Ko'z o'qi uzirab, ko'z olmasi divari, buningni ko'rish tor pardisi, tomirliq pardalar sozilib, nepizlab yerilib ketish xavfi sur'ati oshadi. 600 gradus bo'lsa ko'z olmasining xavf-xatarining kritik qimmati hisoblanadi. Eğir derece yarakını körelmezlik, köz tiginin özgürüşüden buludu. Tatkikatlarda mülçerlenişçe, 2050 yılı barganda bütün yer şarada yarakını körelmezlik kesiliği girdiler buluş nispeti 49.18% getirdikken. Bunun içi de, eğir derece yarakını körelmezlik kesiliği girdiler buluş nispeti 9.18% getirdikken. Ondan da, yarakını körelmezlik derecesi 600 gradusdan eşip kesse neymiş yüz beridi? Nurgun kişiler yarakını körelmezlik ancak parva kılıp getmeydi. Lekin yarakni ko'rilmasla gradusdan yuqortman bo'lsidan qat'i nazar har xil ko'z osti kasalliklarining xavfi eshib ketadi. Agar taraqqiy qilib 600 gradusdan oshgan bo'lsa, texmi xatarlik bo'ladi. Ko'z o'qi ziyod uzrab ketgandan boshqa yana ko'z qorjig'ining boshqa qurilmalaridagi kasallik o'zgarishlarini keltirib chiqaradi. Doim ko'rilganlardan ko'z go'hriga oq tushish, glaukoma, keyingi ko'z iqi uzumsimon ishqi Körüş torperdisi kesellik özgürçe katarlıklar var. Hem de köz ağaçmi kesellikleriden yüz veriş hepi işip gidiyordu. Yeni bazı tatkikatlarda melun buluşça, 9.16% eğer derece yarakını görülmeydiğen bimarlar ahırda körülmez bulup kalırken. Bu, eğer 10 eğer derece yarakını görülmeydiğen bimar işçi de, ahırda bir adamdan kelgüsüde mengü yoruluktan ayrılıp gelişi beraber işken. Köz gördü ki ak. Köz göğürüge ak tüşüş, dünya makyazlı körüş kuvvetinin ziyan kuşuruşunu keltirip çıkırdıgan ikinci çoğun amel. Şundakla, ama bulup gülüşünü keltirip çıkırdıgan en mühim sebep. Köptürlük tətqiqatlarda məlum buluşça, yukarı derecede yarakını körülmesle köz göğürüge ak tüşüşünün xəterlik amellerinden berişken. Tətqiqatlardan baykılışça, yukarı derecede yarakını körülmeydiğen kişiler köz göğürüge ak tüşüşte teximi baldor hem teximi iğir buludiken. Glaukoma. Glaukoma bir xil eğir bolğan qayturğılı bolmaydıgan əmə qılıp qoyduğan göz kesili. Nurgun tədqiqatlarda bayqılışça, yuqarı dərəcədə yaraqını görəlməslik glaukoma bulubmu, oçuq bulunluq glaukoma buluş xətərini aşırıydı digən. Yaraqını görəlməslik dərəcəsi qancı yuqarı bolsa, oçuq bulunluq glaukoma pəyda buluş xətəri şunç çoğun bulu digən. Təhlillərdən məlum buluşça, yaraqını görəlməslik dərəcəsi hər 100 gradus assa, Glaukoma kesilinin kozgılış xatırı təxminən 20% aşıdıkən. Yarakını körülmeslik xarakterlik seriq dağ kesellik özgürüşü. Seriq dağ normal anatomilik xorulma namı bulup, kesellik namı əməz. Seriq dağ körüş kuvveti, körüş iqtidarı məsul bulgan ən mühim körüş tor pərdisi xorulması bulup, seriq dağda kesellik özgürüşü körülgən aman körüş kuvveti tədirici tövəlləş, nərslərini tosuviliş, nərslərinin şəkli özgürüş, Rəyan sizimi normalsızlanış və seliştirmə səzgürlük tövəlləş qatarlıq alamətlərini gəltirib çıxarədikən. Yuxarı dərəcədəki yarakını görəlməydiğən kişilər topuda yarakını görəlməslik xarakterlik seriq dağ kesəllik özgürüşünü, körüş qovutunun ziyan qüçürüşünü gəltirib çıxarədiğən ən asaslıq səbəb olub, 38.19% negiləydikən. Körüş torpərdisi ətrabdik kesəllik özgürüşləri. Tətqiqatlarda görsülüşcə, köp qısım yuxarı dərəcəlik yarakını görəlməydiğən ağırıqlarda Körüş torpərdisi ətraf kesəllikləri özgürüşləri mövcud olub, yaşlar topi və yarakını görülməzlik dərəcəsi teximi yuxarı kişilər də asan görülədikən. Daim görüldüqallardan yarakını görülməzlik yay şəkillik dağ, besimsiz aqırış, katakçı şəkillik özgürüşçallıq, xaltısıman özgürüşçallıq və pigment özgürüşçallıq qatarlıqlar var ikən. Yuxarı dərəcədə yarakını görülməyədiyən kişilər topuda körüş torpərdisi açırab getiş xəvfi yuxarı. Şunaqla, yuqarı dərəcədə yarakını görülməyədiyən kişilər topuda bu əhval teximi köp görülədikən. Körüş torpərdisi acırab getiş, körüş iqtidarı iğir təsir görsüdüğən göz kesəllikləri ciddi kesəlliklərinin biri deyilədikən.
Eğir derecede yırakını görülmezlik evlatlarına irsiyet kalıdı. Yukarı derecede yırakını görülmezlik roşen bulgan cemaat toplanış hayışı ilgi bulup, növette yırakını görülmezlikine irsiyet ve muhit amılı bile münasvetli ekdep karılıvatıdı. Aile şiisinin tekşürüsü körüstülüşçe, ata-ananın yırakını görülmezliki perzentlerinin yırakını görülmezlik hepini aşırıydı diken. Umumən ailedeki ata-ana iki taraf yırakını görülmese, Perzentlerinin yırakını görülmezlik nispeti 43,16% bulup, başka aile şizdikilerden körünerlik yukarı bulurken. Ata-anadan bir taraf yırakını görülmese, perzentlerinin yakınını görülmezlik nispeti otrahal bulup, 14,19% bulurken. Ata-anası yakınını görülmese, perzentlerinin yırakını görülmezlik nispeti en tüven bulup, fakat 7,16% bulurken. Onun da başka, otra tüven derecedeki yırakını görülmezlik bilen silişturganda, İrsiyet amili yukarı derecedeki yırakını görülmezlikten yüz verişte tekme mühim rol oynaydıken. Bunun da şunu görülüşü buluduk ki, yukarı derecedeki yırakını görülmezlik özgü tesir görüsüplü kalmay, yani perzentlerim tesir görüsü diken. Onun da başka, yukarı derecede yırakını görülmezlik köz kurulması ve körüş iktidarı bir kadar ziyanlarını getirüsüplü kalmay, şahsının turmuş sütügüm tesir görüsü diken. Mesela, çokum yırakını görülmezlik üzerindeki gitayın iş, Uzak müddet körüş sızıkı kuva alet tutuş. Hatta hamışlık, teşvişleniş katarlık naçar kepiyatlar körülüşü mümkün iken. Onun üstüge yukarı derecede yırakını görülmeydiğen köz karıcığı divar bir kadar aciz bulgaçka, intayın iğir yak alay dehvalda eğer taşkı küşten zerbisi kuşursa, köz karıcığı divar berdaşlık bir elmesliği mümkün. İğir derecede yırakını görülmeydiğen bulup kaldım. Handak kılımen. Eğer 600 gradüsünü içip getken bolsa yırakını körülmezlik operasiya kılışından paydası var mı diyenlerge bu yerde bundak bir şum haberini demeyi doğru almayımız. Bu aciz bolgan köz karşıgı divarını yırakını körülmezlikten tüzeş operasiyası arkalık özgertkili bulmaydı. Yırakını körülmezlik operasiyası pekâs sizden inik körülmeydiğen halatınızdan inik kılalaydı. Ama köz karşıgınızdan kurulmasındaki özgürleşini eslige keltürelmeydi. Şuna eğer 600 gradüsü yetmeyen kişiler çokum yakşı dikkat kılış gerek deyimiz. Gerçi yırakını görülmezlikini kendi yandırgılı bulmuşsun mu? Lekin ilmi aldın ileş tizgileş usulü arkalık, gradüsünün örülep ketişinin aldın algılı buludu. Ergiz mi bazı sağlamlık mahsulatları, fizikilik davalaş mahsulatlarını işletip yırakını görülmezlikini yok tutuştun ümit kütmen. Eğer derecede yırakını görülmeydiğen kişilere nispeten etkanda ziyanını en tüyen çekiş çürüş gerek. Onun için tüyendik kişilerini kılışınız gerek. Birinci, kündülük durmuşta közünün sokulup ketişinin aldın ileş, Ya ki onu azaytış, eğer cismani emgek ve küçlük hareketini azaytış gerek. Amal bar, basketbol, futbol, zeytun top, suğu sekreş katarlık beden karıştırışçallıkı ya ki bedenge bulgan zerbi küçük bulgan ten terbiye hareketlerini amal bar kılmasık gerek. Pey top, çöylü top katarlık yukur süretli küçük top türüdük hareketlerde en yaksısı kodunuş güzeyini kitakaş gerek. İlastikilik sekreş, Tağ tonuldun ötüş abdombele katarlık süreti tiz, küşlük özgürlüğün köyünleçiş faaliyetlerge imkan kadar katnaşmaslık gerek. İkinci, herallik aldı körüş kuvveti, köz tigini tekşürtüş gerek. Her 6 ayda bir kettim körüş kuvveti, köz besimini tekşürtüş, her yılı herallik aldı köz tigini tekşürtüş teklifi beriludu. Eğer köz aldı da kar külengi leylep yürse, nur çaknaş sizimi körülse ya ki körüş kuvveti tüellep kesse, çokum tizden doktor hanıgı görünüp, Görüş tor perdesi de yeriliş, acıraş katırlık meselelerinin bari yokluğunu tekşürüş gerek.

0: sağlamlık bastığınımızda.
1: Talondaki işkili kodunu sahili sekla, yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, təşürüp ölçeş uçuri qatarlarını köreleyimiz.

0: ahletlerini türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
1: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakışı bulmakta.
1: Sağlam çünkü birlikte atışımızda muhtaç.

Thank you.

Hürmetli radyo okuyucular, Japonya şərtsiz təslim bolğanlıqını jakarlıqanlıqının 81 yıllık peyti de Japonya Başvaziri Takaichi Sanae 8. ayının 15. günü Erkin Demokratlar Partiyasının liderlik salayeti bilen 2. Dünya Uruşidiki A derecelik uruş cinayetçilerinin erva tahtısı koyulgan Yasukuni ibadethanısıga kaş teşi tızık materyal, yani Nazir Çırak hakkı takdim kıldı. Hem de Japonya hükümeti ötküzgen memleket boyunca uruşta kurban bolguçılığa tezye bildiriş murasımığı katnıştım burun. Yığın meydanının maşini tohtutuş meydanı da turup Yasukuni ibadethanısı terepke yıraktın tezim kıldı. Bunundan başka Japonya'nın müdafiye veziri Koizumi Shinjiro Katarlık nurgun siyaset vazla ayrım ayrım Yasukuni ibadethanısı'ğı berip tavap kıldı. Bu Japonya'nın kabinet azalarının uda 7 yılı bu hatırı günü de Yasukuni ibadethanısını tavap kılış. Japonya'nın hata kılmışı halkıra cemiyet

0: Yaponiyadaki tinchlikparvar zatlarning kuchli qarshiligini qo'zg'adi. Koreya diplomatiya ministrligi bayonotchisining nomida obzor e'lon qilib mundoq dedi. Koreya hukumatı Yaponiya siyosiy arboblarining tarixni unutib, davr iqimiga xiloflik qilish qilmishidan qattiq afsuslanadi. Yaponiya rahbarlarini tarixga to'g'ri qarab, amaliy harakati orqali tarix ustida kamtarlik bilan o'ylangan va xatoligi ustida samimiy o'ylanganligini ifodalashga kuchlik da'vat qiladi. Koreyada hokimiyat yurgizayotgan partiya O'rtoq demokratlar partiyasi yozma bayonot e'lon qilib, mundoq dedi. Takaichi Sanae Kabinetining Gwangbok bayrami kuni Yasukuni ibodatxonasini tavob qilishi Takaichi Sanae Kabinetining hokimiyat yurgizayotgan partiya bilan til biriktirib, urush jinoyati va urushda mag'lub bo'lish tarixini inkor qilganligi. Buning davr iqimiga xilof ig'vogarchilik va intayin mas'uliyatsiz qilmish ekanligini tushuntirdi. Koreyadagi eng cho'ng hokimiyat sirtidagi partiya Xalq kuchi partiyasining parlament a'zosi. Parlament diplomatik birlik keltirish komiteti hokimiyat sirtidagi partiyaning ish bajarguchisi Jin Daji ijtimoiy aloqa taratqusida mundoq dedi. Yaponiya rahbarlari tajovuzchilik tarixiga to'g'ri qarab, amaliy harakat orqali haqiqiy xatolik ustida o'ylanish kerak. Rossiya 2-chi dunyo urushi tarixshunoslari jamiyati ijroiya kengashining a'zosi Anatoliy Koshkin mundoq dedi. Yaponiyaning qayta harbiylashtirishni ilgari surishi g'oyat zo'r tahdid bo'lib, Yaponiyaning o'ziga va Sharqiy Osiyo, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga iyg'ir oqibatlarni elib kelishi mumkin. Yaponiya 43 qurollarni eksport qilishni cheklashni bekor qilib, harbiy hozirliklarni kengaytirishni tezlatib qolmay, davlat ichida ba'zilar yadro quroliga ega bo'lmaslik shu prinsipini qasddan og'dirib tashladi. Hatto boshqa davlatlardan yadro quroli kirgizishni maxfiy planlaganligini oshkorladi. Yaponiyaning davlat ichidagi nurg'un ijtimoiy kuchlar Yaponiyaning qayta harbiylashtirishni ilgari surishining intayin xatarlik ekanligini tonib yetdi. Yaqinda Yaponiyada Takaichi Sanae Kabinetining qayta harbiylashtirish siyosatiga qarshi e'tiroz bildirish to'lqini ko'tarildi. E'tiroz bildirguchilar Takaichi Sanaening bosh vazirlik vazifasidan tezdan iste'fo berishini talab qildi. Malaysiya parlamentining a'zosi Chin Govi mundoq dedi. Yaponiyaning navbatdagi davlat mudofaa sanoatini kengaytirish, harbiy sanoat ishlab chiqarishini kuchaytirish va sijil urush qilish iqtidorini o'stirish siyosatining yuzlanishi kishini andishiga soladi. U munolani ta'kidladi. Bir davlat faqat ziyonkashlikka uchirguchi saloiti bilanla tarixni bayon qilib, o'zining ilgari boshqalarga keltirgan ziyonidan o'zini qochirsa bo'lmaydi. Haqiqiy axloqiy kuchga ega davlat tarixiy mas'uliyatni dodillik bilan ustiga elish kerak. Avstraliyaning jo'g'rafiyalik siyosiy xavf-xatar mutaxassisi Dik Birayin mundoq dedi. Yaponiya armiyasining sirtqi tajovuz qilish tarixi Pütkül Asiya Tinch Okean rayonuğa intayin eğir apet ilip geldi. Nurgun tarihi materialla Avustraliya xalq ommisi ve askerlerinin Yaponiya tajavuzcilik urushunun azabını yetküş tartkallıqını ispatladı. Bugün hükünde Yaponiya tinişlik asasi kanunuğa mecburi özgər tişkir güzüb, intayin xeterlik ülgü yarattı. Biz yangi bir navbatlik militarizmning kengayishini ko'rishni hargiz xohlamaymiz. U texnik ko'p to'qinish paydo qiladi. Filippin ol so'rg'ich ayollar huquq manfaatini qo'g'dash tashkiloti Filippin Lola ittifoqining maslashtirg'uchisi Salun Silva munolani bildirdi. Yaponiya hökuməti öz dövlətindəki xalq ammasının güclü qarşılığına qarmay, türlük amallar bilan tinçlik asosiy qonuni və məxsus müdafiə görüş prinsipində böyüşü asıl qılıb, müdafiə hamçotunu zor dərəcədə aşırıb, hərbi sanayət sistemisini kengaytdı. Filippin Lola İttifaqı xalqara cəmiyyət bilan birlikdə al sorğucu ayollar üçün adaletni yaklaş ve uruş karıştırı sadasını yanrıtışını halaydı. 8. ayının 15. günü çüştünkin Nurgun Japonya halk amısı Tokyo'daki Avaji bağıtısı da yığılış ötküzüp Yasukuni ibadet hanısını tavap kılış kılmışıga karıştırdı. Arkadın yanı namayış ötküzdü. Etiraz bildirgüçüle Yasukuni ibadet hanısını çekip taşlaş gerek. Milli tarzımı karıştıraylı. Uruş kılgıcı devletlerge katli karıştıraylı. Taka içi sana tahtın tüsün digendek hatla yazılgan lozun kılığını götürüp, Yasukuni ibadet hanısını tavap kılış arkalık, Japonya milli tarzımını tırıldırışkı urunu şerkitige etiraz bildirdi. Bir Japonyalik etiraz bildirgüçü mındak dedi. Aşu Japonya herbilerinin ölümünü yüksek kurban beriş deyiş hakikaten bek bimenilik. Bugün yani 8. ayının 15. günü Japonlar hatalık üstüde çonkur oyunluş kıtigişlik gün. Japonya Murayama Söhbet Yığını Varslı Kılıç ve onu Ravajlandırış Teşkilatı'nın kengeş başlığı Fujita Takakage mındak depkardı. Japonya'nın hakimiyet beşidikilerde tacavuzçılık vuruşu üstüde oydanış kemçil boluplu kalmastın. Onun tacavuzçılık vuruşuğu muameli kılış logikisi hatta 80 netçil ilgiri Japonya'nı vuruşku iştirip koygan siyasi şahsler bilen naayt okşip getirdi. Japonya Aichi Nayasi Tınışlık Komiteti Koizumi Shinjiro Katarlıkla tacavuzçılık vuruşunu pedazlaydıgan Yasukuni ibadethanesini tavap kıldı. Bu uruşun ziyankeşliği uçurguçlarına hürmetsizlik kılgallık dedi. Aichi Nayasi Tınışlık Komiteti yine Japonya siyasi erbaplarını tacavuzçılık uruşunun mesuliyetine toğır karışkı devlet kıldı. Hürmetlik radyo uçurguçlar, şunun bilen bu kedimki dünyaya nazar programımız tügüdü. Bu kedimki programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nevetçi muhariri Patigül Muhammed. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Ösmürlər kudret tapsa, dövlət kudret tapılır. Ösmürlər müstakil bolsa, dövlət müstakil bulur.
2: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qayrat ki kilib, yana yeni nəticə yaratıp, dövlətkə cavab qaytırmən.
4: Cunxanın qat götürüş üçün okuymən.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotira maydonida mundaq bir ovozni angladim.
4: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-3 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Əmgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açdı.
6: Burmamıqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, əmmisi kalbimdeki sənə buyumları.
2: Dövlətnin mühim koralları Cungo yasımıcılıqının tövrükidir.
6: Netçi milyon qetimlik təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatının çonqur yıldız tarqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş damıda alğı ilgirli vatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapa Tösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021-li 10. ayının 13. günü Merkez Xalık Kurultiyi Hizmeti yığında kılgan Xalık Kurultiyi tüzümüde kılç tavrenmeyi çın duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

müstəqil məsul bolğan halda birdək maslışıb qanat əydürüşüğü mədət beriş və kapalət qılış gerek. Partiya rəhbərlikini küçəytib və yaxşılab, partiyanın təşəbbüsünü qanunlu bəlgiləngən tərtib arqılıq dövlətinin iradısıqa aylandırışqı mayır bulub, partiya təşkilatı körsətgən namzatlarını qanunlu bəlgiləngən tərtib arqılıq dövlət hakimiyyət orqallarının rəhbəri xadımı qılışqı mayır bulub, dövlətinin hakimiyyət orqalları arqılıq partiyanın dövlət və cəmiyyətki rəhbərlik qılışını işqa aşırışqı mayır bulub, partiya və dövlətinin nopozini, bütün partiya, bütün məmlikətinin iştifaqlıqı birlikini qoğdaş gerek. İkincidən, xalqının öz işiği özü iyi buluşunu tüzüm sistemisi arqılıq kapalletlendirişti çın turuş şart. Xalqını mərkəz qılışdı çın turup, dövlətdə barlıq hukuk xalqı mənsub buluşdı çın turup, xalqının xalq kurultuyu arqılıq dövlət hakimiyetini yürgüzüşüge mədət berib və kapalet tıkılıp, demokratiya tüzümünü takammullaşdırıp, demokratiya şəklini beyitip, demokratiya yollarını kengaytip, xalqının baravar qatnışış, baravar tərəqi qılış hukuku kapalet tıkılıp, texımı kən, texımı toluq, texımı mükemmel bolğan bütün ceryallı xalq demokratiyasını ravajlandırış gerek. Üçüncüden, dövlətni umumüzlük qanun boyunca idara qılışdı çın turuş şart. Jongoça sosialistik qanunçılıq yolda minişdi çın turup, Jongoça sosialistik qanunçılıq sistemisini bərpa qılıp, sosialistik qanunçıl dövlət qurup, sosialistik qanunçılıq royunu əvj aldırıp, dövlətnin türlük işleri və türlük xizmətlərini asasi qanun və qanunla boyunca alğı səlcitib, İctimai adıllıq və həqqaniliqni qoğdab, kişilik hukuku hörmət qılıb və onu kapalətləndürüb, dövlətnin türlü xizmətlərinin qanun çilişini işqaşırış gerek. Tötüncədən, demokratik mərkəzləşdürüş tüzümü də çın turuş şart. Xəliq dövlət hakimiyyətini xəliq kurultuya arqılıq bir tutaş yürgüzüşdü çın turuş gerek. Hər dərcilik xəliq kurultayları demokratik saylam arqılıq vücudqı kilişi, xalq aldıda cavabkar bolışı, xalqının nazartını qobul kilişi gerek. Hər dərcilik dövlət məmuri orqalları, reviziya orqalları, sot orqalları, təpçi orqalları xalq kurultiyi da vücudqı kilişi, xalq kurultiyi aldıda cavabkar bolışı, xalq kurultiyinin nazartını qobul kilişi gerek. Tədbir bəlgiləşi hukuki, icra kilişi hukuki, nazarat qilish huquqini yurgizishda ham muvofiq ish taqsimoti bo'lishni, ham o'zaro moslashishni ishqa oshirib, davlat organlarining xizmat huquqi va xizmat mas'uliyatini qonunda belgilangan huquq cheki va tartib bo'yicha yurgizishiga kapolat qilish kerak. Partiya markaziy komitetining bir tutash rahbarligida joylarning tashabbuskorligi va aktivligini to'liq joriy qildirishni ching turib, dövlətnin türlük işlani bir tutaj, yukur önümlük təşkilləb alğı sılcıltışıqı kapalətli qılış gerek. Bəşinçidən, Jongoça sosialistik siyasi tərəqiyyat yolda çın turuş şart. Partiya rəhbərli qılış, xəliq öz işıqı öz iyi buluş, dövlətnin qanun boyca idar qılışının organik birlikidi çın turuşunun yadrosi, partiya rəhbərli qılışdı çın turuşdur. Xəliq kurultiyi tüzümü, partiya rəhbərli qılış, xalq öz işığı öz iyi buluş, dövlətni qanun boyca idarə qılışının organik birlikidi çın turuşdiki tüp siyasi tüzüm orlaşdırmısı bulub, partiyanın xalq rəhbərli qılıb, dövlətni qanun boyca önümlük idarə qılışığı kapalətli qılıdı. İnsaniyyət siyasi mədənlikinin paydılıq nəticələrini örnə qılışqı boludu. Lekin, ғарыпның сияси түзім әндейсін әйнен көчіріп келішке әргіз болмайды. Алтыншыдан, дөләт идары қылыш системісі вә идары қылыш ұқтыдарының заманы велішіні алғы сәлжетішта чың тұрыш шарт. Хәлі құрылдей түзімі, Jongoça социализм түзімінің мұйым тәркебі қысмі. Шындақла, дөләт идары қылыш системісінің мұйым тәркебі қысмі. Xalq öz işığa özü iyi buluş tüzüm sistemisi de çın turup ve onu mükemmelleştirip,
sosyalistik demokratik siyasinin tüzümlüşi, kelepleşi, tertiplişini üzlüksüz algı sılcıtıp, tüzüm evzelikini idare kılış önümüge tekimi yakşı aylandırış gerek. Bugünkü dünya, yüzyıldımı görülüp bakmağın zor özgür işini başının keçirip atıdı. Tüzüm rekabeti, universal devlet küçü rekabetinin mühim terapi. Tüzüm evzelliki, bir devletin stratejilik teşebbüskarlıkını kolgu keltürüşüdeki mühim evzellik. Tarih ve reallık şunu uhturdu ki, tüzüm mukum bolsa, devlet mukum boludu. Tüzüm küçlük bolsa, devlet küçlük boludu. Partiye 18. kurultayı ve 19. kurultayı da halk kurultayı tüzümünü küçeytiş, halk kurultayı hizmetini yakış işleş doğrusu da mühim uğurlaştırma çıkarıldı. Sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepiride biz halk kurultayı tüzümüde kılıç tevrenmeyi çıntırıp ve onu devir bilen ten ilgirilgen alda mükemmelleştirip yeni devirdeki halk kurultayı hizmetini küçeytişimiz ve yakışılışımız gerek. Birinci, asasi kanunni umumüzlük ızçılaştırıp ve yolu koyup, asasi kanunnun nopozi ve izzet örmetini qoğdaş gerek. Konularda kanun devletnin tarazisi, cemiyetnin mizani deydigan gepba. Asasi kanun devletnin tüp kanuni, partiye ve halk iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nopozi, kanun küçügeyge. Men asasi kanunun nopozunu qoğdağallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu qoğdağallık. Asasi kanunun izzet hürmetini qoğdağallık, partiye ve halkının ortak iradesinin izzet hürmetini qoğdağallık. Asasi kanunun yolu koyuluşu kapaletli kılgallık, Xalqning tut manfaatining ishqi ishqi kapolatli qilganlik deb ko'p qitim ta'kidladim. Butun mamlakatdagi har millat xalqi, barliq davlat organlari va qorallik kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbiy o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tut harakat mezoni qilishi hamda asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash Asasi kanunun yolu koyuluşu kapaletli kiliş mesuliyetini üstü geliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunların halkıgan imtiyazı iyi bolu ilişiğe yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunları kılap varlık kılmışlarını sürüştürüş ve tüzdüş şart. Devletinin kanun boyunca idare kılışta, çıng turuşta, Aldı bilen devletni asasi kanun boyunca idare kılıştı çın turuş. Kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuşta, aldı bilen asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş gerek. Devletni asasi kanun boyunca idare kılış, asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş için, asasi kanunu bekitilgen Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberlik uğrunda tevrenmeyi çın turuş. Asasi kanunu bekitilgen xalq demokratiyasi diktatorlukidiki devlet tüzülmesi ve xalq kurultayı tüzümidiki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmeyi çın turuş şart. Asasi kanunu umumüzlük ızçılaştırış ve yolu koyuş sosyalistik kanunçıl devlet kuruştiki mühim vazife ve ulluk hizmet. Şundakla xalq kurultayı tüzümidi çın turuş ve onu mükemmelleştirişinin mukarrar talibi. Asasi kanunni tüp herket mezanı kılıp, asasi kanunun yolu koyuluşuğa ilmi, önümlük, sistemilik, mükemmel tüzüm sistemisi arkalık kapaletli kılıp, asasi kanun nazaretçilikini küçeytip, asasi kanun royunu evci aldırıp, asasi kanunun nopozi ve izzet hürmetini hakiki koğdaş gerek. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşü ve yolu koyuşu rehberlik kılıdı. Şuna, partiye, özü asasi kanun ve kanunla dairesi de paliyet ilip veriş şart. Her dercilik halk kurultayları, halk hükümetleri, reviziye komitetleri, sot mekkimeleri, tepçi mekkimeleri, hizmetlerini katli türde asasi kanun ve kanunla boyunca faal,
təşəbbüskarlıq bilən müstəqil məsul bolğan halda birdək maslışıb qanat yaydırış kerek. Memleketli Halı Kurultayı ve onun daimi komiteti asasi kanunga alakadar kanun tüzümlerini mükemmelleştirip, asasi kanunu bekitilgen tüzüm, prensip, kaidelerinin umumüzlük yolu koyuluşu kapalı kılışı, asasi kanun ve kanunlarının yolu koyuluş ekvalını nazaret kılış teşhürüşünü küşeytip, asasi kanunga uygulukluğunu teşhürüş, engeyilip teşhürüş hizmetinin süpütünü özdürüp, Asasi kanun ve kanunlarga kılap kılmışlarını kattı tüzütüşü. Asasi kanunu zahlaş tertipi mekanizmini emelileştirip, asasi kanunu çetilidigan cemiyet könlü bölüvatkan alakadar meselelerge faal inkas kaytırışı gerek. Merkezden asasi kanun ve alayda memuri rayullarının negizlik kanunu boyunca Alayda memuri rayullarını umumüzlük başkuruş, idari kılış hukukunu yürgüzüşüge dair kanun tüzümlerini takamullaştırıp, alayda memuri rayullarının asasi kanun ve negizlik kanunu yolu kuyuşuğu münasebetlik tüzüm ve mekanizmini mükemmelleştirip, asasi kanun ve negizlik kanunu bekitilgen alayda memuri rayullarının asasi kanunluk tüzüm tertipi ve kanuncılık tertipini kodaş gerek. Yerlik, her dercilik halk kurultayları ve onun daimi komitetleri hizmet hukukunu kanun boyunca yürgüzüp, asasi kanun ve kanunlarının öz memuri rayonu da raye kılınışı ve icra kılınışı kapalı kılıp, devlet kanuncılıkının birlikini anlık koyduğu iş gerek. İkinci, Cungoca sosyalistik kanun sistemisini mükemmelleştirişini tezildip, Yaxşı kanun arqılıq tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Yaxşı idarə qılışı kapalət qılış gerek. Cahanda yaxşı kanun tüzüm orıntılsa, cahan tiniş buludu. Bir dövlətdə yaxşı kanun tüzüm orıntılsa, şu dövlət tiniş buludu. Islahat Eçeviç'tin bu yan, partiyanın rəhbərliki de, hər qaysi tərəbinin tırışçalıq körüstüşü arqısı da, dövlətimiz 30 nəccil vaxt sərib qılıp, Cungoca sosyalistik kanun sistemisini şekillendirdi. Bu, insaniyetinin kanunçılık tarihideki kalbis muvaffakiyet. Öz nöbeti de şunu mu görüşümüz gerek ki, devir terakki kılıvatıdı. Emeliyet terakki kılıvatıdı. Bu, kanun sistemisi kuruluşuğa üzlüksüz yeni talep koymakta. Şuna, kanun sistemisini devir bilen ten ilgirligen halda mükemmelleştirip veriş şart. Partiyanın kanun çıkırış hizmetigi bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikini küçeytip, partiya komiteti rehberlik kılıdıgan, halık kurultayı yetekçilik kılıdıgan, halık hükümeti tayanç buludıgan, her kaysi tereple katnışıdıgan kanun çıkırış hizmeti endisini mükemmelleştiriş gerek. Islahat, terakiyat tedbirlerini Kanun çıkırış tedbirleri bilen tekimi yakşı birleştirip, hem ıslahatını çoğunkurlaştırış arkalık kanunçılıkını mükemmelleştirip, hem tekimi mükemmel kanunçılık arkalık her kaysi sahede ıslahı kılış, yenilik yartışı kapaletli kılıp, devletinin terakiyatı ve çoğun ıslahatlarının kanun asası buluşuğa hakiki kapalet kılış gerek. Devlet içindeki kanunçılık bilen çetelgi çetişlik kanunçılıkını bir tutaş alıgı sılcıtıp, terakiyat bilen xevipsizlikini bir tutaş pılallap, devletimiz kanunlarını tevelikimiz sırtıda tedbiklaşka dair kanun sistemisi kuruluşu türütkü bulup, kanunçılık usulü arkalık hırsızlık önümlük takabül durup, xevip xeterinin önümlük aldığını ilip, devletinin ilgilik hukuki, xevipsizliki, terakiyat menfaatini koldaş gerek. Sistemi karşıda çıng turup, kanunu çıkırış, tüzütüş, bekar kılış, zahlaş, tüzüşni bir tutaş pılallap, kanun sistemisi, memuri nizam sistemisi, revizyaga dair nizam sistemisi, yerlik nizam sistemisini umumüzlük mükemmelleştiriş gerek. Memleketli halı kurultayı ve onun daimi komiteti, Devletinin kanun çıkırış organı bulup,
Süpetke hakiki kapalet kiliş aldın ki şartı astı da kanun çıkırış hizmetinin kademini teziltip, kanun çıkırıştaki sistemeliklik, bir pütüllük, maslıkını küçeytip, kanun sistemisini tehimu ilmi, mükemmel, birlik gelgen, nopuzlu kiliş gerek. Noktuluk sahale, yeniden gülünüvatkan sahale, Çetki çetişlik sahalege alakadar kanun çıkırışını küçeytip, sosyalistik yadrolu kımmet karışını kanun çıkırış kısındırışke ehmiyet berip, devletini idar kılışta ciddi ihtiyaclık bolgan, halkının kündün künge iş berivatkan güzel durmuş ihtiyacını kandırışta zörür bolgan kanun tüzümlerini takamılaştırış gerek. Şarait pişip yetilgen kanun çıkırış sahası da kanun desturi tüzüş hizmetini davamlı kanat yaydırış gerek. Yaxşı kanun, yaxşı idare kılıçının aldıngı şartı. Kanun asmandan düşüp kalmaydı, yerden önüp çıkmaydı. Belki avam arısı da barlık kilidi. Kişilerin arzusuğu uygulayışıdı. Kanun çıkırış süpütünü östürüştün ibaret bu muyum halkını çın tutup, halk kurultayı ve onun daimi komitetinin kanun çıkırış hizmetindeki yetekçilik rolünü yakşı cari kıldırıp, objektif kanuniyetki hürmet kılış ve onu namayan kılıştı çıntırıp, halkını közleş, halk tayin işti çıntırıp, kanunu belgilengen hukuk çeki ve tertipki katık emel kılıştı çıntırıp, kanunlu ilmi çıkırış, demokratik çıkırış, kanun boyunca çıkırışını çonkur algı sildirtiş gerek. Kanun çıkırış şekillerini beyitip, çıkırılgan kanunun karatmalıkı, tedbiğin işçallıkı, meşgulatçallıkını aşırış gerek. Memuri nizamla, revizyen nizamları, tarma kayıtlarını katli türde kanunu belgilengen hukuk çeki ve tertip boyu tüzüp, nizam kaydilerinin süpütüge kapalatlı kılış gerek. Nizam çıkırışı hukukı ige yerli halk kurultayları, Nizam çıkırış hukuk çekige katık emel kılıp, partiye merkezi komitetinin muhim siyaset fangcınları ve tedbir oğrulaştırmalarını ızçıllaştırış, emelileştirişin çördep, yerlik nizam çıkırış hizmetini yakış işlep, emeli meselelerini küçep el kılış gerek. Hürmetlik radyo anıgıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı hizmeti yığında kılgan Halk Kurultayı tüzümüde kılç tevrenme için duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

İşla, sila uyduğandak emez. Subat, arkasını tacip, Sulpiyanın hedesi geldirdi. Bıptı. Oqutquchilarni go gap tapdi deyli. Telib oldim o'ldirma gap topamda. Sulpiyanın hedesinin çömüş bilen onun beşiği ordugan paylapa idi. Hede, Telivaldı müdür Mukerran'ın yalgan yavdak kaptırık işinip getdi. Men okuğan nahilik işkence otur mektepte, sadı neymişle boğan, bunu Telivaldı müdür bilmeydi. Subat, çömüşünün beşiği tekip getişini ansırıp, işki kolu bilen beşini çangalı aldı. Tolu Mukerran'ın ismini tılınğa ağıcı bulma. Mirvamını örlüttüm. Men onun çeçini bir tal bir taldan jolup, kuluğa hep bermen. Hede, Mukerran'ın çeçini yon dışınızdan hacit yok. O kız, siz oylığanda kız emez. Çöndürüşümünü anlan. Men Sulpiya yüz kelemeydiğen işini asla kımıdım. Oy, Karamani, bunundan artık yeni kandak yüzsüzlük kısan bolatdı. Numus kınmay, menin aldın Mukerran'ı aklavatam sen? Közümge sət görünmək, çıqa hoyludan. Helibika, çömüşdü menanını çöv etmə yene. Hədə, menanını çöv etsiniz mu, dəydiğən gepimini anlan. Məyli qandaq iş yüz berişini qatdiyi nəzər, mən Sulpiyaya eyib olumən, onun bilən toy qılımən. Vay qandaq qılay. Sən ton soyma dexi, xotun ili baqalım sən? Hey, ben Sulpiyanı sana tapşırıp, hatırcam bulamam mı? Anlap dur. Ben hayatlı buldukken ben, senin Sulpiyayla toy kılışın kulak düşün. Nahi kirip, aşı emeldarının kızını elip, şunun sayısını cinanına bak.

şu iş bulup bir kançı günden kiyin okuğucular tatilige koyup etdildi. Okuğucular mı dem aldı. Şu günü keşkorun, Subat kətmən döngü berip, Sulbiye işik aldı ki cihar gölüge çıkıp kalamu deyen ümitte, olanın oylısı qarıp karangı çüşkücü uldurdi. Ama Sulbiye'nin karısı mı körünmedi? O amalsız yatıqı kaytıp, karvatka özün taşlap şu uxlığınıca ətsi saat 10'dan aşkanda uyğunup, velisipitini minip öyge qarıp mağdı. Subat velisipitini iştirip oylığı kirgende, öydikile yazlık çayxanda üçlük tamak yeşi batattı. Kile, tamak yiyin balam, dedi apsı Patügül. Bədəm dəmil bilib andın yey. Dəb, ocırsığımandı Subat. O, öydikilənin közüge ruhsız və mağdursuz göründü. Eylikim o kerem, məktəbki Subatını izləb çıxdım, demedim o. Bəlkim, onun avacılıq tip bədim ikin? Deydi tadı sesi dıxcan. Angıca, Subat çıxıb tamakı oldurdu. Tünügün Mükerrem bizden öy kaptı. O özünün hata kığalıqını. Hem de sen bilen toy kılıp, seni nahiye yötkep ekirip getiş niyetin balıqın etdi. Sılan emni dağla. Dedi Subat pervasızla. Mən yapkın mıdım? Dadan, Subat'ını az soruqçılı kısamıdınız. O əmdi xatırcam oqutuqçılığını kısın. Biz bir dehqan ailesi. Sizlerden tən oldurup tən kopamayımız. Könlünüzge rahmet. Bunun denkin Subatlan etişi vermek öz yolunuzga menin dəb çıxıp getdi. Mektepki çıxıp, cengcidel kılıp, meni yerbilen yeksan kıldı. Nime? O bəkkədini eşip getip duğu. Seni muşu günü çürüp koyğanı az dəb, kara onun kığallarını. Ama o sana kınmaydı, özüge kıldı balam. Cüvay nimek. Teğsini balıcılap öy ekirmek çıkken de, çöçürünü ham sanap da o buduşkak. Bunun denkin, onun yakın yolu uçup olma. Subat'nın kolu işkı bağmay, uykısı uyka, yiyen tamıqı tamak bulmadı. Onun əsiyadi, Sulbiye'dil idi. Kaç gün şundak tıt bulup yürüyen Subat, o günü üçlük tamıkını yap bulup, velisipitini minip, orman kentine karap yol aldı.

Hasrat bilan. Bu Karam bilan nohi kirib keting. Baxtli turmushingizni kechiring. Sizning jangalliqqa zoyi ketmasligingizni umid qilaman. Men bu sizning parlaq istiqbolingizga putlashib qolmay. Dedi. Nemilan davatsiz Zulfiya. Ishlar herkes siz o'ylagandek emas. Yilg'u meni nohiyga akirdi ekan. Bo'yi bilan tan oltin basimi uning herkes yaqin yo'lamayman. Yaq. Yolg'on so'zlayotganligingiz ko'zlaringizdan chiqib turdi. Bu shirin shekar gaplaringizni nohiyga kirib, shu oshig'ingizga deb bering. Men endi herkes sizning tomingizga tushmayman. Yurkim muzlab ketdi Subat. Zulfiya, mana ishining, mana fursat bering. Men sizga va'da qilay. Mukarram degan bilan mening rostda hech qanday aloqam yo'q. Shundaymi? Amisi u sizni nimdab izlab keladi. Sizga kuyib qolganmi ya? Zulfiya, demiqini qiqib qo'ydi. O'ylab yiqma. Mubodo Mukarramni yaxshi ko'rib qilib, uning bilan aralashgan bo'lsam, o'rmon kentiga o'qituvchi bo'lib chiqamdim. Shu Mukarram bilan nohi kirib ketgan bo'lmamdim. Siz mendan nima uchun oliy maktab imtihon bermay, bu chat maktabda o'qituvchi bo'lishni xohladingiz deb talay qitim so'rdingiz. To'g'ri. Men sirlarimni sizdan yashirdim. Ammo Közlerim guman ayıp durgan közlerinizden uçuraşkanda tolumu bir yaramlık es kıldım. Nurgun qitim sizge beşimden ötgen kelişmesiklerini sözle bir aydap oyludum. Ama işen mesleginizden ansırıp pekat cüret kılanmadım. Yeni gelip, muş sebepten işkimizden arsız soğukçuluk düşüp gelişini asla kalmay, sizden bir ömür yoşuruşunu karar kılgandım. Ama iş bu derece yetken de yeni yuşuruşunun hacı tıkanmadı. Meyli halan ya ki halaman, bugün Mukarram işkimizden otursuzda bulan işlerini sizge toluk sözle birey. Subat, Zulfiya'nın cevabını kütüp telmürüp karadı. Bobdu. Muşu Burkancı günün işi de kalla katırıp tokuğan hikayelerinizi bir sözle birin. Bu hikayelerinizden əbdi bəşirinizni teximi uçuq görək. Heç bulmuğanda, bunun din kiyinki turmuşumğa açıq salaq hop qala. Gerçi, üçdün kiyin vaqt xeyli bir yerəgi bağın bolsumu? Qoyaş, sexiliq bilən kətmən döğünü taulab duraddi. Kətmən döğünün toncu qıp qağıdək ısı qavası da gülgi yaxla soluşub qağın. Vecherlishib, ketmandog'ni beshig'i kiydigan qushlarmi, izdiraksiz yo'qolgan edi. Subat o'rindan turib, Zulfiyani daraxtlar soy tashlab turgan ketmandog'ning bo'yiga boshlab bordi. U quyuq o'sgan shivoqlarni yotqizib, Zulfiyani o'ltirish taklif qildi. Andin o'zi Zulfiyaning yonida o'ltirdi-da, oldidagi o'rmonlikka qarab Özünün yeşiği maskenmeydiğin iğir, üç gün revişte sözünü devam etti.

Mükerrem'nin Subat'ni mektepke izlep gelip, cidel çıkagalıqı, naidi tezla Zulfiya'nın kulkıgı yetken idi. Yetkendim o, yalgan rastları koşulup, köptürlüp yetküzlügen idi. Şu günden tatıp, Zulfiya, Subat'tan özünü kaçırıp yürdü. Hatta, Subat onu izlep, üyü bağını da, Zulfiya'nın hädisi onu urvetkili taslı kaldı. Subat, her kançı kılıp mu Zulfiya'nı özüge işendiremey batattı. Çünkü o ilgiri her kitim mi Zulfiya'nın bazı suallardan özünü kaçırıp, yoşurup yürgen idi. Ama iş bu derecege bağında, o boğan işlani Zulfiya'dan yoşuruşunun orna kamıqalıqın his kıldı. Çünkü rast kepni kımısa o herkes mu Zulfiya'nın işenci ve keçürüşüge erişemekti. Ondaqta Subat bilen Mükerrem'nin otursa da ilgiri sadık kandak işine yüz bəgen. Ola kandak bulup bugünküdek düşmelişip getgen. Subat nem üçün Mükerrem'ni keçüremeydu? Bu da kızıksınız, bir kıtınız davamlıq Ətki Radio Jurnu programımız orlaştırılgan Mahira Ubul Qasım'nın Alran Cüyxar Günnamlıq Poustu'nun davamı da bulsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunla adı bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı.

Ben sevimlik dostlar şu tatlı programımızda anlaşıp atıdı. Bir balı bulup mecazı nahaydı osalken. Onun dadısı onun bir tal mıh berip, onun her ketim açıklanganda ar koyledeki tamga bir tal mıh kekip koyuşunu eğitipti. Birinci günü bu bala tamga 37 tal mıh kekipti. Asta asta her günü kakadığan mıh sanı azlatmayaptı. O özünün mecazını kontrol kılışına moşu tamğı mık kakkandı mı asan işgeldikini yiz kıptı. Hem bu işini dadısıgı eğitipti. Dada oğlunun koludun tutup arka oyildeki mık kakkan tamğı gelip he oğlum naayt yakışı kıldın. Lekin tamdaki aşu mık kakılgan töşükçilerini köydün mü? Bula mengü eslegi kaytmaydı. Sen açıklanganda etkan şu sözlerin be aynı mıkkakkan tüşkü okşaş kişi kalbide çoğunkır ızı kaldırdı. Eğer sen birisinin dilini rencissen mın keçirim sorusan mı oranı gikenmeydi? Şunun için kalaymıkan açıklanıp başkalarının dilini rencitiştin saklangın depti. Şunda hulas kılışkı buludu ki açıklanıp deyilgen her bir söz kişinin kalbide çoğunkır yarı peyda kılıdı. Şunun için biz köp açıklanmay özümüzünü tutup ilişkini ügünçimiz gerek. O açıklanış onun üstüge bizden özümüzden salam etki gibi naayeti ziyallık. Şunlaşka radyo aldıda oltırgan barlık anlıkçılığa şundak deymen ki açıklanıştın sakınaylı. Her vakit keyfiyatımız ne onşaş ne bileyli. Yani ondak olsa biz ne huşal keyfiyatka başlaydıgan küylerimiz ne devamlı anlaylı.

Demek radyo anlıkçıla MD radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmakçı bolğan əsər, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da odamni hayran qaldirguday kuzatish iqtidori ve bedi obrazlarni roshan yaratish bilen şu devirdeki murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni ve tez o'zgarayotgan tarixiy aloyidlikni to'g'ri chonqur ichib bergan. Endi diqqatingizga Xinjiang Xalq nashriyoti

0: Hacı yapma canım gıtak de boçı valla.
1: Dedi açık kelip durgan agafya.
0: Kandaklı bolsun bəri bir go.
1: Dep o donşup koydu u yana.
2: Oy, karanla onun umaklıkı ne? Onu ürkütüp etmenla.
1: Dedi kiti sala sungu konu velip, malinane sapkını kayırıp turup çokup yavatkan kuşkaşını görüp tuyuksuzla.
0: Raz, ne mi diye umak? Kiti, meştin yıra kırak tutsan bulam iken?
1: Dedi opsi onunga.
0: Müş pırsette varinkanın işleri doğruluk paranlı şaylıla.
1: Dedi kiti Fransız sözle.
0: Bilemsiz opa, men nemiş kudur bugün ulanın işi bir taraf bop kesken degen ümitli oldur men. Nemi demekçi bolu vatkınımını çüşendiniz mi? Şundak boğan bosu acayip yakşı bulat de. Bu elçinin yamallıkını karanla.
1: Dedi Dolly.
0: Ulanı nemi degen ustalık bilen tepiştirgan bu. Yak, apa, sizin kandak oylarınız ba? Menin nemi oylarım bulat de. Kozny şef. Әр қандар чағда Русиядың өзігі әң яқшы лайық тапа алайды. Гәрчі еш сәл чоңыйып кеткен босы мұ? Оныңғы тегешіні қалайдыған қызламы көп. Варинка яқшы қыз. Лекен, ұяқ. Яқ кепім құлақ селен апа. Нем үчін оныңғы мұ? Оныңғы мұ мұшкем күч көңілді кедек лайық чықмай кеген?
1: Birinciden o şunçilik çıraylık. Dedi Kitty bir barmağını püküp.
0: Varinka'nın uyakı yarap kağını ras.
1: Dep tasdikledi onun gepini Dolly.
0: İkinciden uyakka cemiyetki orundun karganda hotun boğucunun baylıkı cemiyetki tesirinin lazımı yok. Pekat diyanetlik özünü tutkan hotun boğusulu boldi. Раз, Варинка білен той қылалыса, хатыржан босы болғы дәк.
1: Деді Долли, оның бұл сөзіні яны көәтләп.
0: Үшіншіден, Варинка ұяқны яқшы көрді. Демекче, ішла чоқым көңілді дәк боп кетіді. Маңы ұла ормандың ішлеріні әл қып чықыдыған дәкілі тұйылу батыды. Шындақ болдыған болса, білекшілі құшал боп кетәттім дә. Sen kandak bulattın Dolly?
1: Sen unçu vala haya canlıp ketme. Sana haya canlınış pekat bulmaydı.
0: Ben haya canlamadım apa. Ben uyaklı bugün çokum varinkağı talep kuydu dep oylaymen. Ah, erlerinin kızlığa kandak kaçan talep kuyuşu acayipli bir iş. Kandaktu bir tosalgını bir dili bösüp taşlıgan dek boludu.
1: Dedi Dolly, Oblonski bilen bolgan burunq işlerini əsləb. Bir xil xiyal bilen külüp qoyub.
0: Apa, dadam öz vaqtıda sizgi qandaq tələb qoygan?
1: Tuyuqsız sorab qaldı Kitty opsidin.
0: Siləgi dəppəgi dək heç bir olaydilik mi yok? Adət ki dək la.
1: Dedi Kinez xanım cevabən.
0: Бұрын қышла есіге келіп, бірділі күліп кетті о. Яқ, зал қандақ болған, сөзлеп бәсіңіз үші? Шыққынла шу ішла тоғырлық сөзді үштін үлгірі, сіз дадамны яқшы көріп қаған мүттіңіз?
1: Кейті, апсы білен, аял кішінің хайатыды ке, ән мұхим ішла тоғырлық, барабар олтырып, сөзді үш имканиетігі иге болғыныдың, Özünü xuşal sezib oltıratdı.
0: Əlbəttə yaxşı görüb qalğan mən. O yılları, o daim bizdən yezigi kep duratdı. Kiyin qanda qarar qıldın la apa? Sən çoxum özənglərinin hazırqı tepişişinləni biz yaratqan yeniləyək dəb oylısan kerek. Şundaq mı?
1: Əməliyyətdə şu çağdımı şundaq tuq. Kaşit şey.

0: Keçirinla. Şehrin söhbetinlerini buzup koydum. Levin ulanın özüge değil bolmaydıgan kandaktır bir iş doğruluk paranlaşıp oltırgallıkını bilip emmeylenge bir kıl soğuk nezer bilen bir birlep karap çıktı. Şu bir dakika içi de o Agafya bilen okşaş isyatı bulup kaldı. Agafya murabbağı su koşmay kaynatkan iştin umumen Şerbatskila ailesinin özüge bəgən təsirdin rəncigən idi. Lekin Levin onun dək tutulub almay, külüb turub Keti'nin aldığı gəldi. Xoş, qanda qaraq turuvat sən? Sorudu o Keti'din azır qıçağda həm onunqı qaraydıqan haləti qarab turub. Yaman əməz, yaxşıdırvatı mən, dedi cevabən Keti yəqimliq külüb qoyub. Uzağının işleri kandak? He, o yeni arvığa kon arvıla karganda üçes köp yük baskılı bolu diken. İşkimiz berip ballanı ilip gileyli mi? Arvı keşke arvını ketip koyuşunu dep koydum.
1: Ne mi? Sen kitini kötek arvanı oldurguzup ep manmakçı mı?
0: Dedi opsi onun o ışığı narazı bulup.
1: Bir kadem asla mağımız, Kinez hanım.
0: Levin muşkem geçe, Graf hanım ne, küyü oğulla, qeyn anısını apa dep atıqanğı oxşaş atap bakmağan idi. Onun bu işi Kinez hanımğı yakma etdi. Levin Kinez hanım ne, her kancı hürmetlisi mi, ama onu apa dep atap, özünün merhum apsının hatırsını suslaştırışka könlü unuma itti.
1: Apa, siz biz bilen bildi berin. Menin silahının bu tentekliklerinlani köygüm yok.
2: Bopto, salametligim yakşı boğandı iken, men piyadım anay.
0: Dedi Keti, ornudun turup. O, erinin yenigi gelip, onu koltuklu aldı.
1: Tenin sakbosu mu, her nesinin çeki boludu?
0: Dedi Kinez hanım.
1: Oy, Agafya, murabba tayar oldu mu?
0: Dep sorap koydu Levin, Agafya'nın könlünü kötürüp koyuş məxsidi de onun qarap külüp koyup.
1: Murabba kayıntışının yeni usulu bulam diken. Bob kaldı diken, ama bizninki qarğanda uzaqara kayıntı vidi diken.
2: Şundaq boğunu yaxşı Agafya, içip qanmaydı. Muzdurumuz mu erip tügüde? Bumuz nədi saxlaydıq?
0: Dedi Keti, erinin məqsidini dərro düşünüb və erigi oxşaş yisiyat bilən onunqa qarab qoyub.
1: Sizdən çılığan nərsləriniz opamıq tetib getib, heç qandaq yədə bundaq yaxşı çılangan nərsləni yəp baxmağam mən, dedi.
0: Dəb qoşub qoydu Keti, beşidiki yağlıqını tüzəşdirib turub. Agafya Keti'ge açıqı bilən qarab qoydu.
1: Könlümünü yasaymen dəb avarım man xinim. Menin işkinlağını körüb dursam, könlüm ecilib qalıdı.
0: Dedi o. Onun qopalıraq deyilgən, işkinlağını digən sözüdün Keti təsirlənib qaldı.
1: Biz bilen bildi Mogo terip kegili berin ço. Bizni Mogo bayalagi başlap barattınız.
0: Dedi Keti Agafya'ge. Agafya xuddi, sizge azraq atçıqlangum baydi. Lekin onda kılanmaydı iken men digen dek kılıp, beşini çayqap külümsirap koydu.
1: Menin diginim dek kılınla.
0: Dedi Kinez hanım.
1: Au kağaz bilen. Murabba'nın üstünü yepep, kağazının üstüge rum harıkıdın bir neç temim temeti bitisle. Şunun da murabba muzum musumu kökürüp kanmaydı.
3: İşçilani kapitalistlerinin ezivat kallıkını bilesen. Bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktır.

kişilerden kutulanmayı geliyordu. Ula işlep tapıdığın kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolattı. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmesini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatıdı. Şişçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli vatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin tokura şundak bulu vatıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmesi umumunun buludu. Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Levin onu yıkılıp ketmeslik üçün yolunun oyman çonkur yerlerden ägil durup elip mandı. Biz yine Sergi Ivanovich bilen Varinka toğurluk mu sözleştik? Sen bunu sezmedin mi? Men ulanın işinin muvaffakiyetlik buluşunu şunçilik arzu kılımen. Senin bu işe karşın kandak. Kitty şu gep bilen ten Levin'nin çırayığı kartı. Kanda karşım gereklikini bilmeyim ben. Sergi bana başkıçılık göründü. Bu vakit sana sözle begendim. Şundak, o ölüp gitken aşk kızını yakış görettikken. Ocaklarda ben küçüktüm. Bu işini keyin başkalarını anladım. Onun şu çağdaki haleti hazır mı isimde. O kızını şunçilik yakış görüp iken. Şunudun tatip, ben onun kızlağa kanda karaydı kallıkını küzütüp geldim. Kızlağa acayip yakış muamele kılıdı. Bir neç kızını yakış görüp mü kağan? Onun yama yeri, ayallığa bu bir ayal kişi go dep emez, adem go dep karaydı. Togra, lekin hazır Varinka bilen karganda azraq. Ya ihtimal. Ama biz onun mecazini yaxşı düşünüşümüz gerek. O hiç kimge okşumaydıgan başkıçılı adem. Sap royu hayat içi de yaşaydı. Toluma Ali Canap. Saptıl bir insan. Nime? Ondak boz bu iş onun royu tigi tigip gider mi? Ondak bomaydı. O sap royu hayat içi de yaşaş ügünüp ketken. Real hayat gönmeydi. Ama Varinka kandaklı bolsun, riyallık içi de yaşaydıgan kız. Levin hazır yüzünün karaşlarını dadıl otturgu koyalaydıgan. Sözlerini kelip salımen dep, avar bolmaydıgan bulup kalgan idi. Hotununun muşundak işki heves içi de turuvatkan minotlarda azıraklı şebi berip koysa, yüzünün nemi demekçi boluvatkallıkını çüşündüğallıkını bilip durattı. Digendek, bu ketim o rastlı çüşendi. O şundak, ama o mağın okşaş emeliyatçan emez. Akanın mağın okşaşlarını yakış görmeydi kallıkını bilmem. Varinka mı uyak okşaş royu hayatını koğuluşudu kalladın? Yak, Sergiye seni yakış gördü. Bizden ailedikilerin hemmiz seni kıvetli yaktırdı. Bunu dinmen acayip kuşal. Doğur deysen, uyakmağı kızgın muamele kıldı. Ama o minin ölüp ketken Nikolay akamı okşumaydı. O işkinle birbirinle amrak bulup gelibedinle. Kitty'nin gepinin ahırını Levin kılıp tüketti. Nemişki gekkinmaysan, dedi Levin davamlı sözle. Bazdı men onu unutup gelip atsan dep özemle özem eyiplep koymen. O hem korkunuşluk, hem yakışlık adam idi. Hem bay biz nemi doğruluk sözleşi batıttık? Levin birdem cemip ketti. Sen akanını kızla bilen muhabbetleşemeydi o dep oylaysan. Şundak mı? Dedi Kitty adeti bu içe gepni tüzlü kılıp. Muhabbetleşemeydi o emez. Dedi Levin külüp gitip. Onun da insanlarda bombay kanmaydıgan aşkıl kemçilik yok. Menin onun daim hevesim keldi. Hazır şünçilik bəxtlik turup mu? Yani şunda qəves kılımen. Kızlar bilen muhabbetleşen meydigallıkı qəves kılam sen? Onun menindin küçük ikerliki qəves kılımen. O özü üçün yaşamaydı. Bütün hayatı özünün burçunu ada kılışkı beğişlangan. Şunun üçün onun könlü tok. Artıkçı talepleri yok. Hatırcam. Ondaktı sençö? Dep sorudu Kitty mesğir kılavatkan dek hem çoğunkur muhabbeti bilen külüp durup. Kitty özünün nemini oylap külgeldikini
her qandaq qılıb mı ifadələb verilməy? Axırda onu erinin aksini hə dəb maqtab, özünü çökür gəllikini Çin dilidin eytilğən gəplə əməz digən giyirin çaqladı. O erinin onda qılışının aksini qızğın söydüğallıqıdın. Özünün ziyadı bəxtidin onun aldıdı xicalət boluduğallıqıdın. Bolup mu bəxtini qoğuluşunun çəksiz bolup ketavatqallıqıdın ikəllikini düşünüp duratdı. Və onun şuxıl yisiyatını düşən gəllik üçün külgən idi. Üzəngçü, sən zadı qandaq nərsini razı əməz? Kiydi, yəni şundaq külümsirəb durup sorudu. O erinin yəni qandaq tur bir işlada özüdün razı bolmay yürüvatqınıqı işənməkdi. Bu əhval Levin'ni xuşal qılatdı. Levin oylap baxmağan bir gəp bilən onun uxul işənməslikinin səbəbini bilib qaldı. Mən bəxtlik, əmma özəmdən taz razı əməz. Əgər bəxtlik bolsan, yəni qandaq bulub özəndən razı olmaysan, sana nemə dəb düşəndürsən bula. Hazır menin seni putlışıp ketmişken digendim başka hiç kandak orzuyum yok. Estağfurullah. Bundak sekirsen kandak buludu. Kitty yolda toğırsığı yatkan bir şahtın yengil atlap ütüvedi. Levin kılıp atkan gepini toxtutup onunğu sözləp ketti. Mən özəmdün özəm kandak ademlikimni sorsam başkalağa Olup akam kısılıştırsam, özümünü tolumu yaramaz ademdek oylap kalımen. Sının zadı nerin yaramaz? Dep sözünü davam kıldı, Kitty yine bayıkı külüm sırışı bilen. Sen mi başkalar üçün işlevat sen go? Sının etizlikların, dikkançılıkın, yüzüvatkan eserlerin hesap emes ma? Yok. Oylusam, oylusam bunu sen keltürüp çıkırıp etipsen. Dedi Levin onun kolunu tekimi çın tutup. O nersle hiç nimi hesap emez. Men o işlani hiç kancı küçümeyle kılımen. O işlani seni yakış köygendeki yakış köygen bolsam alamet yakışı bulatdı. Emeliyette men keyinki çağlarda o işlani aşağı işleyendek işleydiğen bop kaldım. Ondaq bolsa dadam qandaq dep baqına. O umumnun işini zadılı qınmaydı. Sinin qarışınca o mu yaramaz adam mı? O mu? Yaq. Adam degen dadan qoqşaş addi sadda o çok ah köngül buluş gerek. Oylap baqına. Aşı alaydlıkla mende bama. Mən hiç nimi kılanma yürgünümge azablını mən. Bunun həmmisi ki sən əyiplik. Sən həm bu bombağanda o dərru Kitty'nin korsuqıqı qarab qoygan idi. Kitty onun bu dəb kimni dəvat qallıqını dərru çüşəndi. Barlıq zihnimni işimgə qartattım. Hazır onda qılışqı amalsız mən. Şuna Özəmdün özəm xicalət bulumən. İşimgi kırışay dəb oylusam, özəmni xuddi biri meni məcburi iş qıldırıb atqandək, yalğan dək bir nimiləni qılıb atqandək yiz qıb qalımən. Ondaq bolsa, hazır qılıb atqa işinni Sergi Ivanovichnin işiqi tigi eştisi maqul dəmsən? Umumnun işi bilən bulub, kimsan bombaydıqan aşı hökumət işlerini yaxşı görüb yürsən, şunun da razı bulattın mı? Elbette razı olmaydım. Mən hazır şünçilik bəxtlik. Amma bəxt beni hiç nimini düşənməydiğən qıp qoyuvadudu. Dəb baqqına. Akam bugün onunı təklif qoyamı? Sordu Levin yeni bir dəm cimib getkən dinkin. Təklif qoyamdı, qoymamdı bilmedim. Amma mən şunda qılışken dəb oylaymən. Toxtab durğuna. Kitty, enişip, yolunun boyudaki
yavu may çiçekni yulu aldı.

0: Bunu sanap baksan, teklif koyduğun koymaydıganlıkını bilesen.
1: Kiti gülün eri gibi adi. Bu koyduğunu, bu koymaydıganı. Levin şundak dep, gülünün bergillerini bir-birden yolup, sanap turup, yergi taşlaşka başıldı.
0: Yak yak, işkini bir yolu vetten.
1: Dedi erinin koluğa huşal karap durgan Keti.
0: Onda kos bunu hesap kummaylı.
1: Dedi Levin, rezgerek bir bergini yulup turup.
0: Ene, haru mu geldi? Herip kaldın mı Keti?
1: Dedi Kinez hanım yıraktın taulap.
0: Ya kılçar mıydım? Atla yavaş, astı bana diken. Arvığı çıkıvasan olam iken.
1: Barıdığan yergi az kalgaçka, arvığı çüşü elişinin haciti yok idi. Arvı dikilemi peski çüşüp piyade men işti.
2: Ben sana şunu dep koyayım. Sen de horor diken nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıp atsan, balağı tıkıp atsan.
3: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım ben?
2: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çınlap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pırketidu. Bu turgan gep. Eğer oturuş teşkillemekçi olsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızı tek koygallarını da çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay. Hemisini çakırsan, tansu ötküzüp versen yakışılmam de. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar. Şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüp sen. Levin uladın mın yakışı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinini yasap çıkan dek. Bırak eliptin kesekleri. Buzuk ne mi lan? O nimelerinin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
4: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolup atkanı Tolstoy'nun dünyaga meşhur romanı Anna Karenina.

qapqara çaşları üstüge yağlıqını məkkəm çigib alğan Varinka bir top balılarının otdırsıda xuşal oynap külüp kelib atatdı. Körnişidin könlüge yeqip qalğan ärning özüge muhabbetini izhar qilish ehtimali barlıqıdın tolım haya jalınıp ketib atqandek qılatdı. Çırayı güldek içilip ketken idi. Yandışıp ketib atqan Koznishev onun güzel ruhsarığa toymay qaraydı. Közleri Varinka'da. Onun yakınlık geplerini, hem yakşı paziletlerini oylap meni atattı. Bundak pevkuladı yesiyat, onun da yaş vaktida bir qitim bolgandım başka, hazırgıca takatlı bolup bakmağan idi. Onun yakınlıştın payda bolu atkan bir xil tatlıq sezim vücudu da bağın seri ulguyup bir atattı. O yıldızı inçke, kalpkının çörüsü qayırılıp ketken yoğan bir qiyin mogosunu yerdin yuluvilip onun sivitigi saldı. Ve şu bir dakikada közlerge lep bide bir qarap mənzillerinin çöçüş ve xuşallıqtın onar dek kızırıp ketkenlikini gördü. Ve özümü oğaysızlandı.

0: dertlik birine mi tapalmadı? O balılık kılıkları bolmagan kızlağa kas nazaket ve celip karlık iyi kızıydı. Özünü toktatkan bir ayalının anlık kalda bir erge könlünü bəginigi uxşaş, onun könlünü bir ele etdi. Bu onun birinci artıqçılıqı idi. İkinci artıqçılıqı çakını kızladın emes idi. İsil zadilə təbiqisidin yergin etdi. Lekin yana o təbiqini mi çün etdi? Ula bilen kandak muamili kılışını mı biletti? Terbiye kögen ayallağı xas latapet ve ahlakı mı iyi idi? Onda xüsusiyetlerge iyi bolmasa, Kozni şef mu onu özünün ömürlük hemrayığı tallamaydı. Üçüncü artıqçılıqı, onun etiqadi Keytininki oxşaş dem kızıp, dem soğup durduğan etiqat emes idi. Bütün hayatı aşu itikat üstüge kurulgan idi. Onundan başka Koznishev bazı tepsilatlarga karap mı Varinkani özüge hotun buluşka en layık kız depme oylap kalgan idi. Varinka kembegel hem yalguz idi. Kitige okşaş bir top urk tukallarını ve ulanın tesirlerini öygü söyrep gelmeydi. İr bilelle bolatti. İri gili tayinatti. Onun bu ehvalımı Koznishevnin kelgüsüdeki aile turmuşudun kütgellerinin biriydi. Bu kızının vücuduğa türlük yakşı hısletle mücessemden geniydi. Koznishevnin mi yakşı göretti. Koznishev emmigi aklını yetküzeleydiğen adem bolgaçka bunu bilmesli ki mümkün emesiydi. Şuna o mu onu yakşı görgen idi. Koznishevni pekat özünün yeşili oylandırıp koyuvatattı. Lekin onun atı boğulları uzak ömür körgen ademle idi. Onu mu hazır hiç kim 40 yaşkı kırgen de oylamaydı. Beşi de bir talma akçaş yok idi. Varinka'nın onunla Rusya'da 50 yaş kırgan adamlarını boğay dep bilişi diken, Fransiyada onda kemez. Kişile 50 kırgan da özünü karanığı yetken, 40 kırgan da biz tihi yaş dep bilişi do diyen gepi hazır mı esidi turuptu. Turupla uyene yürüküm 20 yılının oldu digidek turuvassa, yaşının çoğuyup geçişi kançilik iş idi dep mi oylap kalattı. Şu hiyalladın kiyin o ormanın bayı kelgen yerige kaytip gelip Varinka'nın kuyaşının kıypaş nuru astıda turgan güzel kametini ködi. O üstüde seyrek könlü ki kolu da sivet yengil kademleri bilen bir top kıyrı kıyının yeniden ötüp gete vatattı. Varinka'nın gönçü boyu Koznishev hemmedin bek heveslenidigan. Kuyaşının kıypaş nuru da tavulunup turudigan sap serik buğdayla bilen. Etizliklanın u terpideki çeksiz ketken kenri dala koynuğa sınıp ketevatkan dek körünüp turgan yiraktiki oltun ren ormanının acayip güzel menzirleri bilen birleşip ketken. Bu yarkın körünüşünü köygende, onun yürükeni küçlük hayacangı selavatkını yaşlık bolmayın değil mi? Onun yürüke şu hayacandın tepi çekleb, allı kandak bir ot vücudunu köydürüp ketavatkan dek boldi. Şu ot bilen ten, özünü bir kararğı kelip bolgan dek yes kılışkı başıldı. Bir tal mogonu üzüvülüş üçün, Emdil oltırgan Varinka yani ittik ornudun turup arkasına karadı. Koznishev koludaki sigartını taşlı bitip dadıl kadem bilen onunla karap kelevat attı.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің қарым йоқ.
2: Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылышмедік қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
2: Анна, менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңы сораймын.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
2: Саңы ені бір кетім деп қояй. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің құчыдыла.
2: Сенің дейдіғының шолы болса, өмісі...
1: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.

0: sağlamlık dastığınımızda.
1: Talındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
2: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqını alayımız.
0: Sağlamlık ayıqımızda.
3: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
1: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
0: Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaj.
4: Kiçikine ot yalkuni, barmakımızın uçunu illata alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan, bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu, bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.